Deli Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregeçe 5-6 kabatlik, liftlik, güllik va Avrupa pasındaki öyle ba. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusxasının haber sayıpsızken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaxtının özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl görüleysiz.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısı da halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp sarkıl mezmunlardan huzurunun.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz emra
1: bulunduk. Samet Bua, şifta sitovağı çıktı sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayın sizde.
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz veriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanız da bolsun ki turmuş aman kütülmegen hoşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

Qadirlik anlıqıcılar, şunun bilen bugünkü Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat kötürenki ruh bilen bugünkü işlerinlağa atlanğaysılar, sabrınla köğünlük bir xatar bulsun, köldürünlə əhmiyetlik və mənilik ölsün. Teyximi köp məzmunlarını anlamaqcı bulsanla, Sılu Şitin əbdisini çürveyləb anlıqaysılar. Riyasetçi Zumrat Mutallib, hayır xoş dostlar.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ətdiyənlik xəbərdə proqramımızda anlaşanlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 7 günü, yəkşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 22 günü.
1: Aval, bu qitimki proqramımızın asası məzmurlarını tanıştırımız.
0: Şincan, mevkani baylık üstünlüğüye ve kesip asasını koyup, alyumunçılıkının texnika kücümleşken, aşırma kıymeti yukarı bulgan otura ali seviyeye yükselişi türtükü oldu.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 28. Türkümde amma paş kılgan 61 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişi tapşırdı.
0: Abdonum rayonundaki cayla tarmakla Ali Mektep imtihanı mulazmet kapalıdını küçeytip, Ali Mektep imtihanı katınıştıgan okuçlarga bir xatar, tınıç, hatırcan imtihan muhiti yaratıp verdi.
1: Bengtuandaki cayla sodiger çakırıp meblağ cəlib qılış salmaqını zoraytıp, kəsib tərəqiyyat asasını müstəhkəmlədi.
0: Toksun ayası yaşanğallarının qızalınışı yardım biriş, ülügi noxtusunun altını bərpa qılıp, yaşanğallarının tamak yetişi qiyin buluş, tamaktan qəm qılış məsəlisini həl qıldı.
1: Yazgırgenden kenki Altay Qum taş yolunun mənzirisi acayip güzel tüske girip, memleketinin her kaysi caylardan gelgen Nurgun öz abdomobil sayahatçilerini seyli sayahat ve tamaşa kılışkı cəlib kıldı. Şimdi haberle anla.
0: Hazır, yeni ideya arkalık yeni musafaya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saklap, 15. 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Baş Şuji Xi Jinping ənənəvi kəsiblərini əlalaşdırıb və yüksəldirib, yenidən gülünü varqan kəsiblər və kiləcək kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, əməli ixtisatının ulanı sıcıl müstəkəmləş və zoraytış kerək dəb təkidlədi. Şincan məvqəni baylıq üstünlükiyə və kəsib asasını qoyub, alyumunçılıqının tövən dərəcilik məsulat təmirli gücü sodiyər deyən bəlgüdün qutulub, texnika köcümləşkən, aşırımı qımmeti yuqır bolğan, otura ali səviyyəgi yüksilişigi yetəkçilik qıldı və türtükü boldı. Şincan Junghe pay çekilik şirketinin yuqır saplıqdiki alyumun məsulatı şirketi də türkümləb məsulat işləb çıxırılmaqda. Şirket yukarı saplıktaki alyumun mesulatı şirketi Kuyuş 2. Sekhinin modeli Ma Chao muhbirga. Karhanının bu yıl öz aldığa tetkik kılıp yaratkan aylanma ağdırış teknikisinin derecesini 4. evlatka östürüp, işlep çıkırış ünümünü enenvi üner sennettin püşşesi aşırgallıkını eğitip mündak dedi. Sahada devlet içindeki ilgar seviyeye yettik. 1. aydın 5. ayıca mesulatımız Bultur Kuşu Mezgildi gidin 7.10.5% köpeydi. Zakaz toşup getti. Şirket yukarı saplıktaki ham eşya evzelliki ve kuyuş tekniksta bösüş haslı kılışkı tayinip 6 in derecelikten yukarı olaydı saplıktaki alyumun mesulatını öz aldığı tetkik kılıp çıkıp, kölümü çoğun süpti saplıkı yukarı buluştaki olaydiliklerini hazırlap, o akıllı yasımıçılık sahasını ali alyumun materyali bilen türkümle təminleşki küçük koştu. Şincan'ın Junghe pay çekilik şirketi alyumun yaprak şirketinin muavun baş direktörü Wang Shuliang tanıştırıp mündak dedi. Her tonna 6 in alyumundaki aralaşma 1 gramı yetmeydi. Tomlıkı çaşının 4'ten 1'çilik yıldığan sım yasıklı buludu. Bu ali elektron zapçasları çoğun cabduk katarlık sahalarda kem bolsu bolmaydıgan stratejiyelik materyal. Bu yıl 1. fəsildə ticaret kirmimiz 1 milyard 788 milyon yuanga yetib, bultur qışı məzgildikidən 19.52% açdı. 2025 yılının ahırıca, Şincan'ın belgülümüge uygun elektrolizlanan alyumun işlep çıkırış ıqtidarı 6 milyon 546 min tonla dineşip, bütün memleket işlep çıkırış ıqtidarının 14%'ın artıqını ilgilep, yıllık mesulatı 6 milyon tonla etrafıda mokumluşup, işlep çıkırış ıqtidarı ve mesulat miktarı cahette, bu da köp yıl memleket boyunca aldınkı orunda durdu. 100 milyard yuan derecelik sanayi mesulat kıymeti alyumunçılıkını Şincan'ın renklik metal kesbideki birinci çoğun tüvrük kesipke aylandırdı. Növette Şincan alyumunçılıkı da Şarkı Cungar kesip rayonu, Şihenzi kesip rayonu, Sanji Manas kesip rayonu ve Ürümçi Gençampo kesip rayonundan ibaret 4 çok yadroluk kesip topu şekillendi. Hazır Ürümçi Gençampo kesip rayonunda 3 milyar 500 milyon yuan meblağı seniladigan Xinfangzun boşluk mitali. Otur Asya kesip rayonu türü tez ilgeri sürülüyordu. Birinci kararlık kuruluşunu 7 ayda resmi işlep çıkırışkı kırıştırış planlandı. Köpüklük alyumun işlep çıkırdığın işki liniye oldu bilen püttürlüdü. Pütken yılıla mesulat kımetinin 200 milyon yuandın 300 milyon yuanı geçi boluşu mölçerlendi. Törü pütkendinkin Şincan'ın yukarı iktidarlık köpüklük alyumun ve metal 3D'lik besiz zapçaslarını kölemlik işlep çıkırış boşluğu doldurulup, Garbi Şimal hatta bütün memleket boyuca teknik seviyesi ilgar boşluk metali işlep çıkırış bazısı berpa kılınıdı. Türünü yürüştürücü taraf şirketinin muavin baş direktörü Dalyan mundaq dedi. 8-ci ayının axırda arılıq sınaq qılıb işləp çıxırışını planladıq. Tövən yıqımdakı alyumun əsasdakı karxana bolub sübuti bilən alyumunçılıqının ünümünü ən zor dərəcədə kengaytırmız. Köləmləşdirib və toplab taraqqi qıldırış, Şincan alyumunçılıqının alyuminla işləp çıxırış əndizisindən qutulub, kömür, elektron məsulatı, elektrolizlanğan alyumin, ali alyumin pişiqləşdək, mükəmməl yıpıq alqılıq kəsib zənciri şəkilləndirişigi türtükü boldı. Sanji oblastının alyumunçılıq ekologiyası künseri mükəmməlləşib, Şərqi Cunqarının elektrolizlanğan alyumin işləp çıxırış iqtidarı, bütün Şincan alyumin işləp çıxırış iqtidarının 36%-ini, bütün məmləkətinin 5.14%-ini ilgilidir. Öz cayıda aylandırış və inçiki pişiqləşinin türtkistə, ali alyumin məsulatı işləp çıxırış üzlüksüz tərəqqi qıldı. Növbette Şincan Şinliyü Alyumunçılık Çeklik Şirketi'nin 9 avtomatik işlep çıkırış liniyası Otur Asya devletlerinin zakazı boyuca mesulat işlep çıkırı vardı. Şirketin muavin baş direktörü Dong Xiaomei mundaq dedi. Her yılı ticaret kırmımızın 3%'ini tatqiq kılıp yartışka acırtıp mesulat kurulumuzun sıcıl alalaştırdık. Otur Asya rayonunun kelimatı ve kuruluş ihtiyacını gözde tutup, şu cayga teyhimi maskeledigen energiye tecaydigen mesulatını tatqiq kılıp yaratımız. 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda iqtisadi tərəqiyyatının küçəş noktasını əməli iqtisadqı qoyuşda akıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş, yönelişli çıngdırış oturuğu qoyuldu. Şincan alıyu mınçılıqda inçki pişiqlaşını bösüş eğizi qılıp sahanın asasi materyal, yögümü alıyu mın məsulatı işləp çıxırışdın yeni energiya, elektron, aviasiya alıyu mını işləp çıxırışqa umumi yüzlük yüzlenişigi türtki bolub, yenidin gülünüvatqan kəsiblərinin zənciyerini küçəytiş, toluqlaşını puxta materyal asasıqa iyi qılmaqda.
1: Әмді мәркезнің экология мойыт қоғдаш назаратчілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район түнігін мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчілік 7-ші группсі 28-ші түркімді бейжіріш кітап жүрген, ноқтылық деққат қылылған ішкі дейлі оны өз ішіг алған, амма паш қылған 61 әрзе дейлі осын тапшырып алды. Бұның 42-сі телефон арқылық, 19-сі хат арқылық пашқыланған. Бұл 61 дейлі оның 29-сі Үрімчі шәрінің, 5-сі Елі Қазақ Аптоным областының, ноқтылық деққат қылыдған дейлі обір. 4-сі Санжы Құйзу Аптоным областының, 4-сі Байынғылын-Монғыл Аптоным областының, 3-сі Құмыл шәрінің, ноқтылық деққат қылыдған дейлі обір. 3-сі Ақсу вилайетінің, 3-сі Қашқар вилайетінің, 2-сі Қармай шәрінің, 2-сі Бордла Мұңғыл Аптоным областының, 2-сі Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, 1-сі Тарбағатай вилайетінің, 1-сі Алтай вилайетінің, 1-сі Тұрпан шәһәрінің, 1-сі Хотан вилайетінің. Бұл түркімді бейжірішке тапшырылған әрзе дейлі оларыны мойыт болғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда, 60 бұраны болғаш дейлі осы 20, экологияны бұзғыншылық құшыртыш дейлі осы 13, шалқын арқылық болғаш дейлі осы 10, қаттық ташландық арқылық болғаш дейлі осы 8, су болғаш дейлі осы 5, тұпырақ болғаш дейлі осы 1, башқы түрдегі болғаш дейлі осы 4. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-ші группсы 6-ші айның 6-ші күні кеше 28 түркімді ноқтылық диққат қылылған 100 ішкі дейлі оны өз ішіге алған, амма паш қылған 1464 дейлі оны Аптоным районының бейжірішіге тапшырды. Bunun 1190 telefon arqılıq, 274 xat arqılıq başqılınğan. Yuqurqi ərziyyət yelodları caylarının becərişik ötküzüb berildi. Alaqlar bəlgilimi boyca becərilidu.
0: Stansımız xəbəri.

0: Meydanı sırtıda dağdoğuluk işler bolğunu yok. Pekatla hemme tarafki tan etibar berilgen koğdaşlı mevcut. Her kaysi funksiyelik tarmakla dəl caydı tədbir kolunib, emtan meydanı etrafıdaki şovqunni qattıq kontrol kılıp, emtan berdiğen okuğuşlarının yatak, tamak tazlıqını qattıq tekşürüp, enchikleştirip tüzeş arqılıq, emtan berdiğen okuğuşlarının emtahanğı tayarlı kılış, emtahanğı qatnışıdaki türlük tosalğularını tügetti. Türlük cemiyet küşleri teşebbüskarlıq bilen aldığı ötti. Pidayla buyrutma yetkizgüçiler emtihanını koğdaş elçilerden bulup, ciddi işlerle takabül duruş kapı altıdaki kem tüklüklerini toluqlap, halkı kolaylık yardış, emtihanını yardan berişten kalıplarını illetidigan körükünü saldı. Dəl cayda enchki bolğan məmuri işleri kapı altıdın kem köpkıllaşkan cemiyet yardımgece bütün rayon əm türkü bulup puhtu koğdaş küçü mücessemlenip bazardaki varan çurunlar tügütülüp Ali Mektep imtihanının tenç aman buluşluğu kapı alatlı kılındı. Bu, her tərəplime strolog bolğan imtihanını koğdaş tədbiri imtihan berdiğen okuğuşlarga illaqlıq yetküzüş, köyünüş, koğdaş bulublu kalmay, tekme muhimi şehirnin harareti ve adımiyet hissiyatının canlıq namayendisi. Okuğuşlarının ruhi haltını turaklaştırıp, ögengellerini cari kıldırıp, özü işinidgan kıyafette ökünmeydigan yaşlıq cevap kayğızı tapşırışıq tilektaşımız. Gayret kılanla, ösmürle.
1: Stansımız haberi. Bu yıl kirgendim bu yan bin tüendiki cayla sodiger çakırıp meblağ jelip kılı salmıqını zor aytıp, eyalan süpetlik türlerine delce ayda emeliyleştirip, kesip tarakiyat asasını sıcıl müstehkemledi. 6. ayının 2. günü bin tüen 5. şiisi, Şuanxı İxtisat Texnik Tarakiyat rayonu sodiger çakırıp, meblağ jelip kılıç türleri boyunca merkezlik kilişim imzalaş murasim ötközdi. Bu kitim imzalanğın kilişimde 9 tür əməliyleşip, rənglik metalını inçikip şıqlaş, yeni energiya, yeni materyal, hesablaş ixtidari, ixtisadi baylıqtın aylanımı faydalanış, qatarlıq, sahələni öz içiyi aldı. Umumi silinma 10 milyard 227 milyon yuanga yetti. Türlerinin hemisi pütüp işlep çıkırışı kırıştırılgenden ki, yıllık məsulat umumi kıymetinin 21 milyard yuandın eşişi, Mündün artıq iş ordunun köpeyişi mülterlendi. Bintan 5. şişisi, Şuanxı şehirgi makallaşkan, Tunci renglik metal tavlaş karxanısı bolğan, Junjin Golian, Şincan renglik metal çeklik şirketinin baş direktori, Wei Zhiguo mündaq dedi. Şuanxı şehirinin rayon evzellikki intayin roşan, Alatau bilen koşna, Katnaşma intayın tarakı yıkılgan, yeni energiya cahette yukarı evzellikki iyi. Kelgüsü 2-20 yıl içi de 6 milyard yuan meblağ silip, Şuanxı şehrinin iqtisadi tarakiyatıga küş koşuşunu pilalıdık. Bintan 4. şiisi, Kökdala şehrinin tuncu növetlik, biyo kesiflerinin yukarı süpetlik tarakiyatı boyunca almıştırış, tonuşturuş yığını yakında muvaffakiyetlik ötküzeldi. Bu kitimki faaliyette cemi 2 milyard 60 milyon yuan meblağ selinidigan 4 türde kelişim imzalandı. Kelişim imzalanğan türle biyo içtiş, biyo yasımıçılık qatarlıq, nuqtuluk sahalarını çinközlep, kesip zencirdeki kemtüklüklerini dəl cahidi toluqlap, aciz halkalarını dəl cahidi küçeytip, əməliyleşkendinkin kesip uğrullaştırmasını sıcıl əlalaştırıp, kesiplerini tarqaq buluştun, toplaştırıp, maslaşıp, tərəqli kılıçkı özgertip, şucayının 10 milyard yuan derecelik biyo kesipleri topi, bərpa kılıçı puhta asas salıdı. Şincan Jilin yeni materyal çeklik şirketinin baş direktörü Tan Zhaoguo mündaq dedi. Biz asaslıqı bu cayının mulazmet əvzəlliki, tənlərik əvzəllikini görüb yetdik. Tür əməliyleşkendin kin, türlü xizmətlərini alıqsılcı tışqadımın tizletib, kuruluşunu ən tez sürətdə, ən yaxşı süpəti tamamlap, tez məbləq selib ünümünü görümüz. Bintan 12. şiisi, Sənping Deyqançılıq Meydanı'nı caylaşkan, Şincan Kurukluq Porti Xalqara Maşini Elektrik Kəsifləri Bağçısı növbətdə varlıq sodiyar çakırış vəziyepsini tamamlap, maşini elektrik püskünürleri, kan püskünürleri, nefet ximiya sanayeti cavdokları, yezgilik maşinlər qatarlıq sahələrini öz içəyi alğan cəmi 100-dən artıq karxanını makallı şıqı cəlib qaldı. Bağçı rayonu yana maşini elektrik məhsullatlarını setib eləş baz.

0: uçuş aviasiya liniyasini ochadi.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, yukarıda ettigenlik haberler programısı bu hiç anlatış bədik.
2: Yıllar aldı bizi.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işlep çıkırılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduyken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.
1: Qadrlik anlıqçılar, ettigenliginlar xeyirlik bolsun. En güzel samimi salamlarımızı sizlere yollaş bilen tan ettigenlik yollarınızı biz Hemra programımızı başladık. Radyo dolqullar arqalıq sizlere yaxşı kayfiyat bağışlap, ala mulazimet qilish üçün tirişçanlıq göstərdimiz. Mən riyasetçi Ruşengül Basit. Qadrlik dostlar, bugün hemde 6 ayının 7 günü yekşembe. Bugün hemde hemimizge məlum bolğandak ali mektep imtihanı başlanğan gün. Biz 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'daki barlıq xadımla Ali Mektep imtihanına katnaşkan barlıq söyümlük pəzzətlerimizden keyfiyyatının intayın yaxşı buluşunu, kültürengi ruhi halet bilen her bir imtihanı yüzlenişini, yaxşı neticiler bilen özü oylağan Ali Mektep ve kesipi kubul kılınışını Çin köylümüzden ümit kılımız. Gayret kılınla. Mana qadrlik do'stlar, ettigenlik yo'llaringizni biz Hemra programımızı başlap ketdik. Hem de bayi dep ötkendek bugün Ali Mektep imtihani başlangan kün. Belki mavi taksi aydaydigan dostlarımız ettigenden yaqin nurgun Ali Mektep imtihaniga qatnashgan ata-onalar bolsun, Ali Mektep imtihaniga qatnashgan farzandlar bolsun yoki ballarini hem de mushu imtihan maydoniga olib borgan ata-onalar bolsun, imtihan maydonlariga olib bordigu deyman, mushu taksi aydaydigan dostlarımız. Degenden aldığı küllerden mi hem de bizden şu Ali Mektep imtihanına katnaşkan ballarını haksız imtihan meydanına apırıp koyuş faaliyetimizde nurgun pidayı dostlarımız tızımlatkan şunda apağan dostlarımız bu sumu kınay programımız katnaşı bugün kançı nepper Ali Mektep imtihanına katnaşkan ballarını apadınla kanda bir hikayla yoluqtınla programımız katnaşıp söz yapı yerşanlan karşalımız hem de bizden muhbirlerimiz mu nek meydanmış imtihan meydanına bağlan eliyem bizden muhbirlerimiz şu nek meydandın bugün köygen bilgen boğan işla dikkat kılışka tegiştik boğan işla doğrusu da anlıqçılarımızga hem uçur birdu belki bir kısım imtihan meydanı da balları imtihan kırıp ketkendin kiyin radyo anlap ulturup atkan atanlığa buluşu mümkün de peres kıldık silahın ama imtihan bir yakşı ruhi halette özenlerdeki ciddilikini özenlerdeki teşvişlerini bizip durup bizden programlarımızdan anlap ultrasyonların için ki onumuzdan ümit kılımız hem de balığa kargan atanlığa mı bekerek cephe atattı dep oylayımız nurgun anıla nurgun dadıla ballarımız imtihan biridu depmiş bir yılının yakı naiti ciddilik içi de ötti silahımı cephe atattınla daha olsa programımız katnışış imkaniyeti bağ dostlar olsa katnışsanlığa buludu bizden vişin salonumuz XC1074 FM Nasa dostlarımızın uçurlarına karsak Çibacahu yolları şunun da revan diyen uçurunu Mihray evetti. Mehmetcan uçurumuzunu tapşırıp aldık. Ettiken de ben 3 nefer okuğucu napır evettim. De peksiz apagan size Mehmetcan. Sizin o balığınız imtihan birliği deymen ha? Ali Mektep imtihan bir de. Nurcan ile deydi imtihanı mangalla. Künlüge arzu tangalla. Nurluk bulsun etenla, ok yol bulsun yolunla. De şiir koşaklarını yizip bana. Salam etip yürekten Altay Gülcü sayramdın. Turpan Kumul Ürümçi Korlu Aksu şerdin. Dep uçurlarını yollaptı. Hoşaklarını kıytıp. Rahmet sizge Nurcan. Ablet Kutten Taksi. Rahmet rahmet. Zühre Hanım sizin uçurunuzu tapşırıp aldık. Lauta mı bir videolarını evet tuttu. Lauta aşkılıp bu işlerle anca arılaşım diye bu işlerle. Sayet de Lauta devamlı sayram köylüne ayrılıp la. Siz ne dediniz Sayram Külü'de, siz ne dediniz Ayşe Gülcü'de, yendekli yümekte, yana devamlı kaçıyor köl boylarıdak. Kılamda ne bu idem? Ayşem Gül Muallim'den uçuş oranımı tapışırıp aldı, uçuşu yancı onu aldı, yollar yakşı, havam için daha yakşı, edem. Daha karapaksam ettiğim bu hava akılı. Yakşı, bugün hem de temperatura neden ne gücü oludu, edem. Daha bir karapak aylamdı, kelgüs 3 gün içi de. қандай болады дегенде, бүгін ауа бұлтты болады екен. Имтихан беретін балалардың тәлігі бүгін ауа бұлтты. Температура 20

0: Kim? Abdullah Hotel?
1: İmtihan batığa okuyucuları 20 yılda azaltık programı yok anda.
0: Yok, az demedi
1: cık. Mevcut sınıftan okuyucuları ters.
0: He.
1: Şurada etkine çıkan bu mu sana oturdu he? Kapanmay.
0: He.
1: Evet ki bu kadar kısımdan koyduk sen de.
0: Hazır çok anda o kette deseniz Abdullah Hotel. Hem ailede birden işkiden Abdumobil bu kette. Şunu olan o hazır asasen diyecekken de özü ödüsüden çıkalaydıgan buket içiyormuş şu Abdumobil'a belki ihtiyacı yok Nurgun ailelerinki. Şuna Aysacan köz doktoru mu hazır mı lan kaysi yolladı ki tweet tutuş kılıp bir yolladı ken bu maşınalı sel yudugan bu kaldı mı Aysacan he yaman topuğu terapla hazır aklı köz onuz kördüğün yanılı mı da tazlı edip mansız doktorlar adet mandaşlar yaman inçik kilettin lan o. Şuna olay ışkım yanıp sizde he bu da. Ve közgü paydalık mı yemişim de pakızarak sürtmeyim daha iyiydi sen. Şimdi hala o yollar hemen de uçurdun mihraya verdik de cümle rahmet. Kalbınır hanım uçur yollaptım ana yakışmışla hemen Gulcadan Ürümçü'ye oğlumun imtihanına geldim. Karşı alı size. Uçurcan ciddi işlev atamdı bugün. Yok o. Ben 46. uttura mektepten oldu da programmalarını anlavattım ben deydi aslime. Anladınız mı ne? Uçur bir vatkan bağırlık. İmtihan bir vatkan bağırlık perzettirimizdeki utukluk neticelerinin yakışı buluşun. Ümit kılım ben. Selam cepat atanla digen uçurlarını yollayan kalbini hanım. Balınız mişeyde okuydu. Siz kulcudun kilip ma imtihanı emra boyutup sizde. Siz mi cepat attınız? Kalbinur hanım. Emeliyettim şu balam imtihan buyurdu deyip netçe vaktinin yuakı ciddiyleşip. Kanda bire, kanda kısam bulan. Neyim kıpaysam bulanmış balığa deyip nurun anılan. Ayeti ciddiyleşti. Balısı kıpırdıgan iş tapanmaydı yüdek aşında hop gitti. Tamıkın bir yakışlap bəsəm bulanmı. O anımsını yakışlap bəsəm bulanmı. Hatta bir kısım anılığa tıxı. Müşü torladın izdeyipmiş. İmtihan bəgən vaqtta kanda bir tamaklarını yisi yakışı oladıkken. Neymelerini yisi yakışı oladıkken. Digendek mişinde bir haletdemdi. Vallahi üçün özünün kolidin kilidgan en zor çekte kolidin kilidgan bir işlani aşında bir kıpasam dep şunda bir tırışçalıklarını görüstüp getdi. Şansı ləcə patatınla. Vallahi o zaman yakşı neticilerin kolu keltirdiğini işinimiz.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganingizlar Hattiyalik yo'llaringizni samara programmasi. Hattiyalik yo'llaringizni samara programmamizni Ahmarovayt on zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomlilik tirishayotgan Ahmarovayt on zavodi alohida talab qilgan. Uningdan boshqa programmamizniki mushu avtomobil klubi faoliyatiga Mulli Igrin Abdullari qatnashdi. Mulli Igrin Abdullari nomi quloqdan quloqqa yetgan, pulingizni tejaydigan Esil Abdul deb nom olgan nurg'un do'stimiz Abdul almashtirgandikin Mulli Igrin Abdullarini almashtirgandikin shunday yaxshi baholarni berayotgan ham davomliq shu Abdulni qochilsam bo'ladi ekan degan shunday bir xayollar kelayotgan yaxshi bir Abdul. Biz ham do'stlarga tavsiya qilamiz. Abdul almashtirilgan vaqtingizlar kelib qolgan bo'lsa, Mulli Igrin Abdullarini tavsiya qilamiz. Hamda eng esil tamni izlash faoliyatimizga shu sartam kiravran yugurilari qatnashdi. Sertem Kruren uyguruları hem de cay caylağı da hazır setiş uğruları bağlı nurgun dosturumuz Maksudu Seyfu Gonçan'da da bilip buldunlar. Ama Ürümçü de olmuş işki uğrunda ticaret kıvatıdı. Yeni bir uğruna püteyi dep kaldı yedi. Sertem Kruren uyguruları hem de anlık uçlarımızdaki şu nim yiyişini bileme. Onun üstü 24 saat açıdı. Nim yiyişini bileme, nim yiysek ula dep yürgen vakitlerden şunda. Nahayt yakıştallaş bulu dep oylayma hemen. Naite tezli kırsanlar bir taraf buladığan, kosuğundan toyguzduğun, onun üstüne yürüdüm başkama, yani valla yakışık yürüdüğün müşü hem bu, toku paçkı deydiğun tamaklarımı bak.
1: Alma assam deryağa, leylü valdi çökmedi, sen yarın...
0: Nasa, devamlık anlık uçlarımızın uçurularına karaylı ya. Aysacan Hoten mi bir uçurulan yollap da gittik yani maşına edip gitip asam karşı taraftan bir kuruk taksi gelip beni aldığımda maşını kendini kaydırgan idi. Şu yedil işgeyle maşın tostu taksi şu öpür maşını toktupla. Aldıdık okulçular bakken mektepki imtihan birirdiğen şulanı apıray kapı bulmay kendik maşını tosam siler diyen dedi. Heridalamı buludu çatak yok emin siz beni veren deyip. Şunu da edep bilen toğır düşen de karanla muş görünüşünü görüp acayip tesirlendim dedi Aysacan Hoten. Demek hem de taksi şu öpür heridalarını red kılıp Ali mektep imtihan birirdiğen ballarını. Müşlendi bir apıra verse, məxs apırdığım bir işte, imtihan meydanı, silah doğru düşünüyorlar deyip, akhiri dağlarını rədd kıldım, mən bək hoşuk ettim. Aşında şu apıraların işleri acayip bərkətlik bulsun, yaxşı bulsun deyip, Aysa Can Xotan. Rəhmət cümü. Rəs, biz buna ait hoş bulduk. Şunda bir görünüşlerini köygen çağda adamın kalbi bir xil illib qalı deyip, bir xil mehir muhabbet his qalıdı. Məz, Mr. Merdan, bakken size şunda kılıbmış şu doktorluk okuş. İşleriniz kıl oğuşluk umdan bu vatamda cilindeki merdan. Şimdi biz bu müşü Ali Mektep imtihan bir yerdiğen ballarına salametlik üçün

0: Vay bu Abdullah Hatan hazırlıkçılık bu öğünün polunu biz bulanmıgan gep mi? Esleme gekmeyi turu aldı öğünün polunu mu? Esleme edin başka adam tapanmadınız mı? Şu pol basıdıgan? Ay muşunda öğünün işlenme köyünü tatmanla açıyor mu er yoldaşla? Öğünün pollarımında buzulup ketken boz, çıraklar buzulup ketken boz, işkaplarının ağızları çüşüp ketken boz. Bugün et adam tapanmadı mı? Vay kıgıl olmaydı, etkil olmaydı de. Bunda köyünü sürmenle açıyor mu? Sizler öyde durmadan bilen, ilki hanım kızlar, ayarlarınla öyde ilki 24 saat öy tazlar vatkan, anıqa vatkan, manıqa vatkan, küzük yaman kürünü de aşağı iç püşüp digen. Bir vaxtı da şimdi bir onşap kıp birin ala açın da kımala. Bana ne kemeyi siz Abdullah Hotam açı gəpin digen, müştaptın bir şikayı olay dedi mi? Hazır gıç onşap bəmigen gəp de. Əslime gidiyon gəp koyup. Peyzivat yamğur düşü atı da 10 yıl boğam, bana yamğur yağılmıqla. Acayip peyz yamğur düşü atı da Adalet Hanım şimdi uçur yollaptı. Abdusalam can, uçurunuzu tapşırıp aldık. Şireli mi deydik o, davan canobi yolu yollar avan. Arzunu bekerek yakış dolduruş için küçenle atanla. Biz beğendim 10 minut doldurup oğan, hazır 10 minut demez. 4-5 günde oran doldurduken bekeret o ilişinle de. Hem biz imtihan beğenlerden Şireli netiği çıkmayı durup, özümüz bunda bir aldım peres kılıp durup doldurattık. Hazır mı netiği çıkan diken doldurdu. Daha boğan diken yeni bir kolaylık bu, hazır arzu dolduruşu nispeten mi diken atanla yaman estaydıl karaydıgan bu kette deymen. Andım havu şalkı bir muç gəqipti bay bar anladık hem de bu şalkının gəplerini mu gəplerinin mu xili urunu bağımdan gəqipti ama ballanı deydi. Ançı münçü bir turmuşkun pişildiriş gerekken. Vay balam yaxşı okuydu okusulu buldu. Dep mağalıqı okuş taraftarılı bub ketmeyim ala ballanı adimilik cahettin, ahlak cahettin, turmuş cahettin. Ançı münçü bir pişildirip koyunla ama balla. Ga kiyin hem de özde turmuşluk boğan vaqtta. Kiyin hizmetki çıkan vaqtta be kıynılıp kanmaydı. Okusul buldu de başka şey olan kar olmay. Ballanı sel bulumsuz çonkıp koymanla atanla. Kiyin cepa tatıp kalıdı. Bosa ballanı ki neticesi mi yakşı bulsun. Atansığı mı köyünü dağın vapadar. Aşında çoğun bulsun. Adımiyliki mi bulsun. Diyendek müşünde bir muç. Geplerini kıptu hem özünün atrapıdaki bir kançı. Misallarını kel türüp durup. Bu mu belki mühim bir mesele rız. Ali Mektep imtihan bir boğandı ki Nurgun Atalla ballarına şu turmuş pişil durduğun buldu öğünün ışılırgı silip hancı mınç itizinin ışılırgı silip digendek çimi Eslime
1: oy şükürlük gazetle manda manda kılmıca netkol hemen bulandı ve kılmandı ne o çocuktan bir güreye ben mi aldım yaptan kışağımı kömsen kışağımı tam yerinde oturduğun
0: neymiş koşurcan üyeyi tatip ekrivalısı Eslime. Uşurcan çöle gri emes ko. Bu Şireli nedir resim tatlı aldınız bu kanday şok etti bu. Kim o bu yolun kasına kadında uklap kalan bu küçük balı dakılam nime bu. Bu yata da bakılgan on balan bulmadı ki veşi hiyali balı ki ama signal ursam uygan mı de kays yol böyle ki bu uklap kalan. Bu Ali Mektep imtihan birilgan bala emestu bu he? Şireli maaşına akın çıkarmışsınız bu mu de bu? Kanda hop manda hop kalıdı bu?

0: İşiyenlik aldı ki onlar havanken diye uçurun tapşırıp aldık. Ha Abdükerim efendim.
1: Ama silahı da sanki Nurhan Esra, Tumur yol, Tumur yoldur, Erbüşman yoldur, Şehir'in harbi yolu. Dostu sen o bir yoldur, yolu şimdi araban.
0: Makul buldu, rahmet. Uçurcan ete, Muhammed Bek. Uçurcan ağınem, kaçan işleyin de. Ağınınızı sığınıp sizde ete ete. Ekber Can.
2: Yaksınsın Rüşengül, yoluk çöre makamilo, mençanlo. Kişi bilo yolları kuş yönüste yolları alan ki.
0: Makul buldu, rahmet. Benim oğlum Ali Mektep'ten birlikte bardağın tızımlatkan. Onda olsa bulmaydı kalkışaydı ucumu Yuen Van. Bulmaydı kalkışaydı onda olsa. Seyfa.
3: Karbon Tepe'de sayını atrakları, Kıbi şarkı yolları azıp yaralanken. Bu şekilde kızlık değmemezler ama Oğuzhan taşıdığa çaplak ne erişini vaktim yetmeye alanmağandım. Sosyaya gelmez mert digende. Bayağıdın kim sep koydu maşinama. Bu sep. Sonra bu çaplaktan bana maşinama. Ağa kornukta tırkaya çıktı.
0: On boptu o. Alanmağınınız ne bildi mi neyme he? Bu şopur alanmayı kaptı da edip şuna oğlan. Bu mu yakışı oğunu o? Hoş oğan siz, hoş oğundunuz mu ya? Muşu pidayi taksiçilerden imtihan birdiğen perzetlerimizge özünün balısı dek. Muşu pidayi taksiçilerden imtihan birdiğen perzetlerimizge özünün balısı dek. Köyünü vatkan bağırlık kişilerimizge köp rahmet. Bek söyündüm. Sizlerden dünya mihir muhabbet bilen güzel digen uçurularını yolladık. Rahmet sizge. Şuna kadar ma Rinat. Rinat efendim bugün 24 saat idare de cüber kılımın de ba. Daha kara baksam dereceğiniz üstüde de. Bu da yakışıptı.

0: Merdan 9-2 şunin. Bulturdun başlap tayyarlık kan mı şu boşlukta okuşka? Şunun için kısam iltimaslarımı öttü. Bana hem de uhturuş saklattı mən 9. aydan başlap boşlukta okuyum mən deydi Mr. Merdan bana. Müşü balları imtihan beri vatkan nurgun otanlan mı? Ballarının sizdek müşünde okuşun ümit kılıdı emeliyette. Naydı yakşı. Ziyilinde doktorlukta okup. Yenge uşanlıkını pütürüp, bana hem de boşlukta okuş için iltimaslarımı tas kılınıp bıptı hem de. Demdiken yakşı. Şuna okusam ona. Muzi'nin aldıdık yolla şunun da ravanken diye uçurunumu tapşırıp aldık, değil mi? Bugün tuğulgan günüm de, tuğulgan gün naqsı koyup etsiniz, deyip. Ha, bu da iyili bir hem de məksus tuğulgan gün naqsı yok sizge atap, bana yazılgan ya ki, tuğulgan günün mübarek olsun diye naqşa yok naqşan birimiz de, başka bir naqşını koyup yiyemiz. Çarçap kağa okşay da bu imtihan kırk etti balla o neymiş uyan uklap kalıdı şereli. Buyur bana bir sorap yıka gəkip yıka.
1: Beijing vaxtı saat 10.
2: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Seti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tarakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimizi yok. Bir aylık kişileri özlere tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapışırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özlere telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
4: Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızlı mı alay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
6: Üç yataklık öy az

0: Asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ basarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qavat kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğ basar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, misran kıyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuyucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9-103-241.
2: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
3: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Qadirlik dostlar, anglavatqanlar, etigenlik yollaringizni biz samara programmasi, programimizni Ahmar Vaytun zotun qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Ahmar Vaytun zoti alohida talab qilgan. Davomli do'stlarimizni uchurlarga qaraymiz, ham uchurlar bek ko'p, ba'zi uchurlar chiqmay qolsa, yana qayta bir yo'llagan bo'lsanglar, xafa bo'lmaysizmi do'stlar, ha? Şulan şopur dostlar, maşından aldırmay aydaylı. Ma 2-nji ultraq rayonunun aldırık yol bölgede yolunun vadekleri çuğuklu. Qarsan bir lamandu maşın toçay kıldıgan maşından keyinden töpüp durdu. Aldı çuğulup gitip de sərdi boğan iştak kılıdu. Şıqılıp avaylap qarap miyinla deydi cümü ma imşen şın. Ballanın Allahide kızıqşi bulmasa doktorluk digen kesiplerini tallamaslıq. Bu Ey sağcan köz doktoru, öz doktoru durup mende deydik he. Ümit kılımem, balla daha şöyde okuvatkan dek his kılsın özünü. He. Şimdi 8 saat, hem de aşına buludu hem de doktorluk kesipim o, asan kesip emez. Hem de onu bunda oynayıp yürüyüp, bunda pittakil bulmaydı. Demek ki onu hem de ey sağcan, ballağının okuş yakışı olmasa, Raurus manda bir tırışıp, manda bir kızıkıp okuyduğun bulmasa, ama doktorluk kesipim adet kesip emez. O kesipni mu tallığanken çok mesul bulup yaxşı okuş gerek. Şunun üçün de kolunu uçuda okuyduğun bir işle alıp kalsa tollu musun? Da kolunu uçuda okuyduğun bir iş olsun mu? İmtihandan ütmek masan demez Aysa Can. Seyfa.
5: Yolunu rağarken Gölçen gözlüğü çaplak kettesi o zekil bu. Paramı tam hazırla istekin hoşup gittim. Yakımaylı kapağını da kim koyduğunu da kumalandır koyduğunu.
4: Kim koyup koyduğunu da oyunup kaldığımdan.
5: Medan sürüpten fizikten ayırla şimdi de var. Yağmur bek güzel, bek güzel yağmur da.
4: Oldu da yağmur
5: yağmur. Emdullah ağabeyim yukarı verdik var.
4: Ba Emdullah ağabeyim asmış şu pidayı olup imtihan verilgen ballağın toşup aldıraş hazır. Bana yeni deydu yırak bulsun, yıkkın bulsun, ihtiyacı bağı okuçlar bulsa devamlık numarımını yollap besanla buldu deydu. Ala kılıç numarı 156-991-52-871. 156-991-52-871. Mabalsın Ali Mektep imtihanıga apırdığan maşın kerek bolğan dostlar hatırlı vasanla buludu. Rahmet sizge acımı. Ahmetcan bu bir videolar ne verip duğu. Şuna kılıp. Oho. Bat havuzunun avaz ya. Bu pişti digen gepte havuzla ha. İlki bir pelekti bir tallı buludugan bir kanda havuz çıkılıp bir Bir tavuzgu deymen bu alaydı bir sortuk bir tavuz deyirgan bu Ahmetcan pala pul hajlap. Pişip daha tavuzları. Şunu olan her bir tavuzunu çıkıp başındak. Çapılaklap tavuzlarını pişti mi de muşlap yürüy de şey tızda. İmtihandın valla kançıda çıkıdı de 11-20'de çıkıdı ha 11-20'de. Şimdi Cenobiyol yolları var. Sorsam seher saat 3'te turup mal ekip diken yerim saat

0: bo'ptikan, bika bo'g'li, yotqash oramabdi deb mau. Voy, munda qoraplı yomon bir kichik boladek ko'rinib ketdi. Bu nima bu yo'lning qiridagi simot uxlab qoldi deb ensirab manda chuchib ketdim. Ay, ishlayotgan bo'lganda, mol to'chib atdiganda. Shunda olsun bu simot uxlab qolgan mashinada uxlusimi? Mayli, u yerda o'tgan kashkanni chuchitib, qo'qitib, da qo'yinglar buningdek unda qolgan yerda uxlumsin. Asqar doktormu 2003 yil imtihan bergan, men imtihan bergan 23 yil bo'pti deydi mana. Tunugunkidek eslaydigansiz, bunday xayol qilsangiz a? Nan xugonchan atroflar yo'llar avan deydi Tursunay xonim.
1: Oy,
0: Ay, rahmat, rahmat, rahmat, ha? Amrohxonadan uchrayman, Nanxu Guangcha atroflar yo'llar avan degan uchora. A, balni qishiq berib uyg'otib baxsin, ham balla imtihon berib uxlatdi deydi-ku, charchab qasim imtihon berib bo'lgandan keyin. Shirali, siz bek charchab ketdingizmi? Olimjon. E, Shirali bek charchab ketmabdi, berib so'rdi ya baldan, so'rsa degan malakaptikan. Yarim soat o'tdi-ka, bekor o'g'li. Shular uxlatgan balni berib uyg'otib Ayada, o yolunun kırdı, onda aklı vas bulmaydı da, o ütken keşkeller neyin boğandı da, bunu uylaydı da, hani. Ne de uklaş, ne de uklamaz, onda gayak koyu, onda uklumsun hem de. Dağlı kırsam mı alayım ektep, imtihan balız bir dağın baldak ilam, görünüp gettik, küçükle bir baldak. Bu şu telefon numarı şoförünün ismini bilenmeye kaldım. Rahmetimde bildir gelip maşından düşüp kessem bulattı. Uçurumda okuydun ha. Dapma itibar bir uçur yollaptıken siz. He, mende deydi o. Şoför ustamın rahmet eğitime ismini tutuallamaya kaptım. Ettiğen baldur gelip balamını imtihan meydanına apırıp koyup. Yeni maşını gerek boz telefon kılınlar deyip. Telefon numarını koyup koyup getip de deydi. 13-39-25-17-11 iken bu. Kimden numar iken hem de. Kaysi Pidai dostumuzdan numar iken. Ve hoşu kettim deydi bana. Keyfan da şunu aldıdık yolla şunu da aravanken. Tavuzunun pişkinin takat bilen mi duk? Çakmak urup baksı buludu. E pişkinin bilen mi duk? Çakmak urup baksı olun deydi gangu balan. E bildiğe gangu balan. Mavilik miyuchi ve sosyalan şokulunduğun bakkalla ya ki bu mısı şu bülüdüm de urup lan pak pak pak urup avazı karta pişkan pişmığını bileleydikken o siz bilen biz bilen miyken bilen?
2: Ya şey bu yakşım siz ma kaşkadı yol kavre etken aldı da kerem bana aldatını bağlı yolları aman ki.
0: Makul buldu rahmet akkepte.
2: Uzgıdın yol kavre sarati yatırayın etken don yolun ait aravan.
0: Makul buldu rahmet. Yani bir uklap kalan cihazan Atanını ben 9. oturğa geldim. Ey balları uxlaqamğandı Əsəncan. Ballarını mağuz edib uxlaqapdı mı?

Мау, облахача мана учургылапты. Менин аялым Маралбашыда такси айдатты. Мен аялымга бизлердин му балларын таксичилер апарып койгон болушу мүмкүн. Bizler mu şu daha çok imtihan verilen ballarını haksız aparıp minnettarlığımızı yetküzeyli diyen idim. Efsus maşının tuğ kiçit fulap kaptık. Hem de kanda akılımız diysem, balla imtihanını kaytkan vakti aparıp koyayla deydu. Dep ablakat efendime. Umu buludu teki kiçik midinle bugün çüştüyün ki ete bu yanı balla imtihan ete akırılışıdı o imtihan. 11-20'de imtihandın çıkıdıkken o ballarını.

Teğirgan tağız pişmigan bolsa hemisik çakmak urup, hemisik çakmak urup bakam da gengu bolan. Burçak efendimdeki şıkımısın hem de. Mekitin Emercan deydu, ma o imtihan ahırlaşkan dinken, Ali Mektep imtihan ahırlaşkan dinken, hem de tuğru da azot oldurduğun. Her kıl kespi boğan, kespi bummıgan ademlerbe köpüyüp gitidu, ondak mandak meslet birimiz, ondak kılımız, mandak kılımız ve şun atallarının nait sergek buluşunu ümit kılımız. Muşu kespi kadımlarını izdep, onda alınıp kalmanlar ama o bu, aşında bir muallimler köpüyüp gitip kalsa. Hemisi işemmenler de, yakışı bir eskertiştin birini kıptıken. Rahmet cümü.

0: 小黑。
1: Ay, sen de turmuş diye hem de mi kokudunuz? Aman yok. Turmuş yemez mi? Çoğumuş oturmuş, küçükümüz oturmuş. Annemiz bir gün ise.
0: Şahı siz bu turmuş kandak pek nim karmağa? Hılı güzel yerler mi ba dep mi da uylan ha? Doğru turmuş hem madem ki asan emez, hemimiz turmuş için tırışımız. Turmuşumuzun tekini yatakım yakışlaş için tırışımız, ballarımızı tekim yakışı boğan bir turmuş, şaraitle hazırlap bir iş için tırışımız, atanımızı kolumuzdan aç yardım kılış için bir ondan bir ulanı mağaldan haber ediş için tırışımız. Ah turmuş, deyip mındak, azaplınıp siz. Ana adırış tependim deydi, ben konu bakkal, tavuzunun rengi kara pişkan pişmalığı hüküm kılalı. Ben 99% doğru çıkıdı minin hükümü, ben şimdi yaman deydi. Ama Mr. Merdam deydi, doktorluk ügenmek asan emez, ben bu ne çıkettim degen şundak. Tasqağan vas keşkili hazır yaxşı mana boşluqdan ötüp bop iltimaslarım qəbul qılınıb bolğandan kən yəni oşanlıqnı bitirib bolğandan kən maqallarım ötüp bolğandan kən xil yaxşı olub qaldım deyə xil təsir ötdü ha maqallarınız. Amdə şunda buludan bu doktorluq degan bu kəsb adətki bir kəsb emas adamdakı cisman bir xətərlik hayat bir xətərlik bilan münasibət humaydı bu kəsb bu şunu şunda yaxşı onda oxuyan balların doktorluqda oxutdum zəmən sunmamızdır Mərdan humaydı bu kəsb bu şunu şunda yaxşı onda oxuyan balların doktorluqda oxutdum zəmən sunmamızdır Mərdan Ahmet sen deydi bu pişirgan yan 10 gün bama tavuz bayık avaz bu pişirgan tavuzun avaz emesken de şuna oğanda bek okşidi kiçigi 9 kilo Kişigi mi 9-10 kilo bir tat tavuz, kişigi 9-10 kilo olsun, çoğun kaç kilo o gitti dey? Oho! Şuna olen o bir tavuz ne? Kilosu kaçını satsız, azıraq paydı bulamdı, tatkan cephalarınızı çüşlük he? Yani yolu ihtipak yolu körük nasıl diyorlar, aman deydi Şirali, rahmet! Kumul Cenobi yolu yollar avan deydi. Yolunga karayman telmürüp her yan. Bu psikisine ait sağlam oğul balıkken uykusu kegen cahit uklayalaydıgan bol iş gerek depme kargay taksi. Ho dep maktay bu maktaydıgan iş mi de esli? Yok ama bu psikam sağlam dep yolunu kırdı uklayasa ama şoparla ütken keşkellerini yıktın tatıdı ayede. Yıktın çaçıdı.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, aytganlik, yo'llaringiz bilan samara programmasi. Aytganlik, yo'llaringiz bilan samara programmamizni Ahmarvayt unzavodni qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Ahmarvayt unzavod alayida talab qilgan. Uningdan boshqa programmamizni kim shu eng isil tamni izlash faoliyatiga Sartam Kruren uyg'urlari qatnashdi. Sartam Kruren uyg'urlari ham deb nurg'un do'stlarimizga aytib tunish bo'lgan. Mer urungu bir aşkanı koyar bizler Sertem Kruren Uygurları'nı. Onun başka şu Optimobil Kulubu paletimizde Mulli Gran Abdolları katlaştı. Optimobil'in lanama asıraş vakti kep kalan bulsa Mulli Gran Abdolları'nı bir almıştırıp görüp yıkınla sizlerle güçlü tavsiye kılımız. Şöyle Esencan taksideydi o şu Atanlan İmançola külgümünü kısta isley. Bayılı bir uklap kaptım edigen şikatağını apırıp koysam hazır yeni bir eğlendi mi şu 11-ci oturuğa apırıp koydum. Bugün bunda bir normal bir toşumayım mı bu? Uxlap kap, hana uxlap kaldın la bu atanla. De Pesencan taksi. Ballarını ettiğen yolgısı yitip keyinde uxlap kaptı de atanla. He bu da özür uxlap kalan bosun. Ballar uxlap kalan bosun meyli ya. Ayay basımı oturdu ballarının imtihandan çıkışını saklap. Azraq bir uxusu uxlu ağan bosun bu da atanla. Ay bu. Bugün Ürümçü yollar şunda rava. Nettigen işki neper okul için imtihan meydanına yetküzüp koydum deydi Aziz efendim. Bu yıl imtihan katlaşkan barlık insanlarımı utkamet yer bulsun. Dep uçur yollar. Sevgili sizin uçurunuzu mu tapşırıp aldık? Abdullah Hoten deydi ama Abdullah Uyulunçın'dın 11. otur mektep gibi okul için bakken. Aşın apırıp ekip koygan bulsunuz. Numurunuzu yollap edin. Dep özünüz gibi kolaysız up kaptı de. He bu de. Sinhua Cenobi yolları koşulmuş travanken deydim ona. Özal efendim he. Canım gel can koşup yarayı bir küs et camanını. Abdikerem efendim.
1: Sen yolları varır sanki yoldan bir kalmanga yolları var.
0: Makul makul buldu. Rahmet. Abdurrahim efendim.
2: Uyuz yetiriz ve kozine yol çevreye. Her paylanmıyor yolu. Her paylat yolu yakılsın. Her kama yolu yakılsın. Taraf mamlıyım yolları bunu.
0: Makul buldu. Rahmet. Ucu taksi ablikim.
3: Hemen cesek bu gel üstüme. Ne kadar sürübersem para bu kıyımın ağaca. Şunu açırım ki.
0: Sıkılırmış. Kaçan kakşımaydıgan bol sikim ta. Mau menguş mali. Nenguş mali yolu yolları aman kendiydi. Memteli efendim he. Bugün imtihan birilgan okuçlar utuk dileymen. Dep Nuriye aşına uçur yollap koyup. Garbaylam yollara bandaydı Şirali.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

Salamcan, bir uçur yollab dikensiz. Menin uyumnun 30 metr kemmeydigan bir aralıqta. Mana surat ölçäş diqqat qılıp menin äskertiş bir üskünsi ba. Awazı äskertidu, keçir faqat aram yok, derizlän içip yatay desem awaz kiribile. Qaysı orunga inkas qısam buludu dep bir uçur yollapsız. Emdi buni bu men uxlayanmadım bunu uçurup essäňler bulatdi. Disiňiz taz toğru bulamı bu ä maýlyqy. Yokur süratki taş yollarda bir kısım yollarda şimdak bu sayraydı. Sayrap durup ma şoprala uxlap qalmaslıq üçün yollarda xata menip ketmeslik üçün aşında bir äskertidigan jan su men şindaydigan aşu bir äskertiş bir üskünler ba. Şu üskünnen gip kemdi muşun üçür hes olmamdı biz uxlayamatmız. Daydigan. Şunu lan peyzuattım Ali Can'dan uçururken peyzuattım beh yamgur çüşüp gitti acayip yığvatıdı bu yamgur dep. Sen kuha yoldaki gül bazırda adamlar cık gül ile vat kallamı cıkken kızım ki ben mi bir gülep birey dep bugün et ha Ekber Guan Huyka Ekber'ke kızın sızına mı imtihan birdiken de Ali Mektep'ke ha şu balla hazır aşında bir iş deyip attı o balla imtihandan çıkan dikin gül aladığan.

Abin jiling mi şunda deydi o, mem çıkıttım tağız aldım, yerim aldım hem de sırtı şunda yakşı, lekin işçi bek aşında bu pisis ketkenken de. Şu hem de bazı da ilgar muallim tortunu az yiyen de ben bu bırak ettim tortu ağınım benim onunda bir cık tort yaydığınımdan direkt beğenmeydi o. Şun bulup mumuş yemek içmek sodusu bilen şoğullandıqanlarını ki bek samimi buluşanlarını ümit kılımız. Hem de bu iğizden kırdığan nese bu bir adamdan salametlik bilen münasebetlik nese korup durup başında fami yup ketken, sisip ketken, neslen tizip koysanla bazı adamda işinip durup bek dikkat kılıp boy ulup onu içip kürüp bunda kıp ağılınmaydı bazı aldıraşılıkta hep mağımız. Bu kıl İşlağı yolukup bakan dostlar hali köpken hazır nurgun dostlar uçurlarını yollaptan bu kaysa oran işgeliğini demeyli. Lekin bek dikkat kılınla.

0: Ey, mən bu bir çağda Pifadın kızımı şokoladlarına ipbəgən, kilodap ipbəgən, vaxtın inıq görüp ağan, lekin öyü qapırıp yesek vaxt ötüp ketkənkən, nəm qoşup qoyubdu, şuna olan kirmə sop qaldım bu dükkanğa, dəb. Şu aşında bu qalıdı, şuna əmdə ma ipbəgən nəslənin vaxtıqı qarab, nəs ağan çağda çoxun vaxtı qarab alaylı. Vaxt ötüp ketkən mu, qaçan işləp çıqağan, digənlək, ballağı maşını ügütəyli. Əmdə bu satılğallamı, əmdə əmmi diqqət qıp bulanmaydı. Ama maa kaçan o da bazı dikkat kıp olanmasılığı mümkün. Hem de onu 100 yaşında paydı neplon dağımı kıp koymasılığı mümkün ola. Lekin hem de ulanın mı sergek buluşunu, istimalçılarının mı sergek buluşunu ümit kılımız. Şimdi hua yolu, galibiyet yolu, yanavat yolu kayıt yolları avandaydı. Ekber kam guan hui ya. Korvay kaşka kaçan kiti diken de peslimi. Ay bu kagen mihmanla siz kaçan kiti siz kaşka gidip soğursanız sel edepsizlik hop kalamdı kanda ha.
1: Ол бүтін ел қабыры. Тарақия сарайыны, сәбе елін айтар ауыр.
0: Мақыл болды, рахмет. Жужан елінің ке шарық ұзартылға елі, ең елдің Шинхуа нәлуғыч қош елін іште еллар аван, деген ұшырын тапшырып алдық жүмі, мақыл болды, рахмет. Yeni bir uçurunda dostlarla yetküzsek, 6. ayının 11. gününden 14. günü geçen 2026 yıllık Şincan Burçin Kanas Dereceden Taşkırı Dala Yürüyüş Musabıkısı Burçin Nayası'da ötküzülüdü. Musabıkıda 4 nadir dalı liniyası köngül koyup layihalengen bulup, musabıkı katnaş kuşulağı yürüyüş çeryanı da çöyçeklerdikidek Burçin'ninki tağdaryalarının güzelliki ve medeniyet sihri küşünü çoğunkırı iskıldırdı. Baş yaz mezgilide Abdunum rayonumuzun arkayız caylarıdaki muşu Menzara rayon, Menzara nuhtları arkayız caylarının kegen sayıatçilerin kütüb aldı, sayıat kızgılıqı devamlı kaçtı. En güzel taş yolu deyip namağan Maytak Kuşa taş yolu da 6. ayının 1. günü katnaşlaştık kelgendi bu yan. Özü Abdumobil edip kegen urğun sayıatçilerin kütüb aldı. Sayıatçiler Abdumobil edip yol boyu Menzara tamaşa kılıp bir günde tört besilini baştan keçürüştek özgüç təsiratkı iqib oldu. Maytak Kuşa taş yolunun içilişi yen bir liniya boyudaki Menzara yollarda sayıatçilerin mıhtarının işçiği türkü boldu. Statistik kılınışca Maytak Kuşa taş yolu içilgan günü Nılkı nahiyesi 71 min adam qitim sayıatçı kütüb alğan. Maytak Kuşa taş yolunun cenobudaki Kuşa şehirde Maytak Kuşa taş yolu katnaş başlangan tuncu günü katnağa Abdumobil 6300'den aşkan. Narat Menzir rayonu da köz yetküsüz yaylaq tutaş ketken igispes tağla, tağ dalılan kaplıgan yavu güllə bir yıl içindik en güzel menzirini şekillendirdi. Güzel təbii menzirlə ərqaç caylardaki sayıatçilərini kilip daka kılışqa cəlib kıldı. Avat Naisik caylaşkan Dolan qabilisi Menzara rayonu da 5000 modun artıq 1000 yıllık təbii toğraqlıq, güzel həm əyvətlik tüskü kırgan bulup, özgeci məzilik tamlanın idi ətraf qıtarab duraddi. Ənənvi qol yünər buyumları közünü çəxmtaddi. Dolan muqamı qatırla qayri madi mədəniyyət mırastırı əməli körünüşlük numaraları arq-arqıdan uğrulanıb, ərqaç cayladın kəgən sayayatçilərini xuşal sayayat payitlerden qan quça bəhrəman qıldik.

0: Akarvay kaşkaya ketmeydiken cuma esleme. Ketmeydiken. Uzak durduken bir şeydi. Beşinci körük unzağıtık bağıç yolları avan. Karşı yolun iş ravan dek durdu deydi. Amırak'tan uçuyor ya. Özal efendi mi avazlık
1: ket? Röşen'de şiğini aldırdım ne yapmış. Şimdilini uyanmışsın da konuşan aldı. Kedin yolları avan.
0: Makul buldu rahmet. Kalkşaydıgan.
1: Meydan kerede. Ablikim efendi. Allah'ım. Aydın'ın kırırken valla kırırsanla buludu. Hocam çikolatıdı ha.
0: He. Ma Gulcu'dan birilgen uçuyor ha. Uçuyor ha. Gulcu aerodromdan gibi ma ha. Şey bu, şuna olan bu korunun kaysi yollardı ki itibatı siz şey. Umak, Bahtiyar mı bir uçur yollap da avazı kanlayla?
2: Kışın Gülap Ayasını yaşadım Osman Bahtiyar. Kışın altın sonra türetmen mi bir süreçem. Tamam bebeğim sizden başına uçur yolları varken. Rahmet Cumart size.
0: Hey, sizge mi köp rahmet?

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavat kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şenjang İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara Çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavat kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şenjang İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şenjang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duxturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı köreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibilerle setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, sepranızga hamra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
5: Qadirlik dostlar, anglayotganingizlar, ertalik yo'llaringiz biz samra programmasi, ertalik yo'llaringiz biz samra programmamizni Oqmarvayt un zotini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomlashtirishayotgan Oqmarvayt un zoti alohida talab qilgan. Uningdan boshqa programmamizda o'sha avtomobil klubi palitimizga Mulli Igran Abdullar qatnashdi. Mulli Igran Abdullar yaxshi Abdul, ma Abdul almashtirish vaqti tushib qolgan do'stlar bo'lsa, Mulligran Abdulni tavsiya qilamiz. Uningdan boshqa ham shu Mulligran Abdullarni almashtirish jarayonida avtomobillarning bir qism o'rinlarini maxsus tekshirib berilgan ishlari mo bor. Uningdan boshqa ham shu eng esil ta'mni izlash faoliyatimizga Sartam Kruran uyg'urlar qatnashdi. Hoş, uçurlar karayımız. Özal efendim.
6: Bunda konuşandım bana, rımmın denyen geldim bu şengül yollar havanı.
5: Makul buldu, rahmet. Yollarınız devamlı, havan bulsun. Beycan Canobu yolu mu yollar havan? Neydi cümü? Emdullah ustam.
7: Dürüzer ete, slobu dile, mavo, tozcan tıraş, atumbullah, selpe, çöbrek ya, roşengül, kuzuram tersirin. Allah'a tılsı, halü, gazi, istahılı, kısımda, karından, istahılı,
5: Makul buldu, rahmet. 932.
7: 107 litre Brüsengül, yakşı mı?
5: Yakşı mı?
7: Maşkatırla saygılı bir uçur. Hemen benim makamızda gazetini yankı izlak tutuştum. Hemen işgiye verirken 368 gözünse işin yankı kırmızı da. Hemen sistem var yer bağlı, böyle bakan paliye kıttı, 198 kıttı. Gazetini işin yankı geldim. İşte bak şimdi. Şoförünü paylanıp kaz boğduk.
5: Gazetini işin yankı kıldık Allah'a. Makul buldu, rahmet sizge acımı. Abdurrahim efendim.
8: 174 30 yıl kahve. Tulpar yolu. Karabazat yolu olsun. Nöngye yolu var. Nöngye yolu. Tulpar yolu olsun. Aydınım yolu kırıkmanın yolları var.
5: Makul buldu. Rahmet. Ehet. Çanba.
9: Salim Reşen Gülmeş. Yaksanız güldüğümü güzel olsun. Yol kahve.
5: Yaxşı
9: vaxtlar var. Sarıq qaqlı kəri, qaqlı yedin kəri, yedin yetən şirkin 6 milyon 600 dollar olar.
5: Maqul buldu, rəhmət.

0: Yönetmen burada kardeşini koy. Cenab-ı Yüle, hani Ravan Keru Şengül'e. Bir hoşçakalınız yok. Belki hep kaldığınız yer Şengül'e. Hoşçakalınız bu olsa azırak aralık tırtma bir aralıklarda. Hoşçakalınız sorumlu getirdim ben de var bugün.
1: He? Yürüp kaldınız mı demek ki lan? Yakay, şundan yakşı. Bu olguçlarının talepleri hem de Mişya'da şu ne 300 adamdan talepini bir adam orundaydıgan gepken de bir kısımlar deydik hem şu nakşa anlısak deydik bir kısımlar deydik hem yolu çoğur anlısak deydik yani bir kısımlar deydik şu Ali Mektep imtihan doğruluk yakılışsak deydik yani bir kısımlar deydik Ali Mektep imtihan doğruluk pek çık yakılıp ma imtihan bir dağılan ciddileştirmeyle buldu aşınçilik yakısak buldu deydik hem madem ilgi üzünün kıymetinde Ali Mektep imtihanlığı balları imtihan birliği atarlarmış. Müştuğurluk gepler köprek bozsun deydi. Buna münasebetsiz adımla ama yolu çoranla nakşa alınsak deydi. Digendek, müşünle bir taleple bilen. Bazı da müşünle orundap kalı diken biz. Heee, uyuşurcan koşukçanız uyuşurcan demek için. Evet, babuludu. O idem bu. Müşünle oğlu da işlerken hem de kadirlik dostlarıma. Programımız bu ahırlaşıp kaptı hem de münasebetsiz adımdaki. Taleplerine uğrundumak mı hem de bazı da %100 emmanlarının degen yerinden çıkıp olmak asan işemezken bu. Ama adam özünün nuhtisi, özünün meydani, özünün turutkan cahiyi, muhitti, özünün köz karışı bu içe. Şunda bir meseletlerine oturup koyduğun gepke, özünün köz karışlarına oturup koyduğun gepke, suallarını soraydıgan gepke. Hem de şu suallar karta layığı bir cevapla buluduğun gepke, şunda bir taleplerine oturup koysa, şunun karta muhakkak boğan taleplerine uğrundaşlar bulup kalıdık ya. Muhtaçlarının muhtaçlığı gibi yardımlarda bulumuz deyirkenimiz deyendek hem de şuna bir mülazimetle bilen köp kısım alıqışlarımızdan degen yerden çıkıp yan bir kısım alıqışlarımızdan taz degen yerden çıkıp bulanmay deyendek programımızın vaxtımı toşup kalan bol işi toşup kaldı şuna bir tazı degen yerinlerden çıkmay kalan bolsa ya ki uçurularınla çıkmay kalan bolsa bir konuğulayga anmay bir uzurun iş tariqisi de programımızın davamlıq yani bir 107 4 katna sanat radyosundan programlarını yaxtırıp alışanlarını ümit kılımız katnışanlarını soraymız elbette program riyasetçisi Rüşengül Basit nöbetçi muharir Murat Kopur hayır hoş dostlar.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Her günü dikkatiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
4: Hey, kınanla kınanla, programı başlık getti, programı başlık getti. Kızkarlık yiyen paranlarını anlanla, bambu.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
4: Bana, biz sırdaş.
5: Sabrınızda biz sırdaş.
6: Bu programını Ürümçi şehri Daven Yoli Fulkan Koçisi 31. numaradaki Eydo bu rahat tenerket ayıgı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
7: Anlasam Ürümçi yeri Davay Yolu Fukan Koçisi 31. numarada Eydo bu rahat tenerket ayıgı dükünü içilip de. Rahat ayak setvalı edip şip şip şip meyen şeyem.
6: Eydo bu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
3: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alayda talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırt.
7: Yani şu tırık ve tırtın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işin tıklarımız mengülük tırık ve tırt.
7: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
8: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dediniz he.
8: Kaysa onda tamak iti vat kalıgını bilediğen siz.
3: Bereket unurdu şu. Un tıkısı Bereket'nikini ekranında kulukumu ısındır vatken tursanız.
8: Bereket, öyünge ilip kert digizliğini yanılı Bereket onu.
7: Bu programını Tianşar ayını Xalık yolu 55. numarığı caylaşkan Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümünün oranı Ürümçi şehri Tianşar ayını Xalık yolu 55. numar. Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1. 2. 3. kavetleri de. Telefon numarı 177-267-80-531.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, şapırağınızı bir sırdaş programımızın anlayışından karşılığımız mən Riya Səcidli Dolaba Anvar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, şapırağınızı bir sırdaş programımızın anlayışından karşılığımız mən Riya Səcidli Dolaba Anvar. Şapırağınızı bir sırdaş programımızın Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratbu abdisi Sılışı Din Damas Qadam'da anlatıldı. Programımızın Sılışı Din abdisi'nin anlaşılanı karşılamız. Adalik dostlar, bugünkü programımızda tüvendiki mezmulanı uğurlaştırdık. Avval Ali Mektep imtihanı mezgilde Ürümçedeki köplegen yolu bileklerde katnaşka vaqtlıq çek koyuludu. Ürümçiyerli keserliklerinin aldığını iliş tizginleş merkezi en yeni eskertme ilan kıldığı Katarlık uçurlarının tepsilatını anlayısıyla. Radyo sayahiyeti sayıyıpımızda Şinjan'daki hava yakşı külleri sayıyat kılışkı maskeledigen köp kişiyle bilip gitmeyedigen 3 çayını tanıştırmız. Genemsi dostlar, hem de diktanla programımızdan tepsili mezmullardı bolsun. Onda bu dostlarımızın uçurları keçi boğa arlıqda hemimiz birlikte Qavda Xaritçisinin Ürümçiyerdeki arkası yollanı hazır qatan şahvallarına bir qarapaq ayla. Qavda Xaritçisi qaraydıgan bolsaq dostlar azamdan uzra Tiyanşan Şirşi Çüymeydun Çüydəmdə abdumobulla biraz köprəkken. Her qaysi yol bilekler qaraydıgan bolsaq hazırın uzra Yonşınca yeni Donarxandan Şahı Cunluğucu boğa arlı Şarıqdan qarap qarap manğa yolunuşdə yollada tosu şahvallar bakan dostlar. Onundan başqa Cunya Beylu, Tuanjelu, Kılmai, Şiye, Suzhou, Dongjie, Hangzhou, Dongjie qatarlıq yol bileklerden de abdumobulla biraz köprekken, lekin bu yol bileklerde alaydı tosulup qilish ahvalları yokken. Köpür dostlarının bu uçurlarda önümli faydalanıp qilishini ümit qilamiz. Ondan bolsa dostlarının avatka uçurlarga bir qarap baqayla. Birinci bopun şu Sametjan dostumuz uçur avatda. Yaxşımı dilraba. Мушу ғалибият йўли қош йўлнишда раван экан. Унинг бошқа мушу Яңават йўлидан Санфан қўғучи бўлган орлиқдаги йўлми қош йўлнишда раван эканиги учурнаб айтибди, раҳмат. Зоҳра ханим программамизни ёқтириб онлайн айтибди, сизга ҳам кўпдан-кўп раҳмат айтамиз. Унинг бошқа мушу Алина учурган, яхшими Дилраба, қандай аҳволингиз? Ҳозирнинг ўзида мен мушу Кримай Шиджеда кетибатман, бу йўл бўлиб кетмабдимми, Аллоҳ бироз кўп эканиги учурнаб айтибди, раҳмат. Yeni dostlarına uçurlar qaraydıgan bolsaq qablatına uçurken, yaxşı modullara baxanda ahvalınız hazırına uzra hem de tönce ilu odum abdumobulla biraz köprekke, lekin alay tozup qalış ahvalları yok kendige uçur nəmətibdi, rəhmət. Yeni uçurlar qaraydıgan bolsaq şirəliyini uçurken, yaxşı modullara ba yençön yolu raban diye uçur nəmətibdi, rəhmət. Yeni dostlarına uçurlar qaraydıgan bolsaq Ayşem Güladımızın uçurken, yaxşı modu riyasayçı qında ahvalınız şiyen çoğuşunun aldırıkı yollamı intayın rabanke diye uçur nəmətibdi, rəhmət. Uçuranızı tapşırıp aldıq. Yana davamlıq dostlarına uçurlar qaraydıgan bolsaq Mehmet Elina uçurken, yaxşımı Dilraba Beijing cənub yollurdumu abdumobulla biraz köprəkken diye uçur nəvətibdi, rəhmət. Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yana dostlarına uçurlar qaraydıgan bolsaq Elina uçurken, yaxşımı Dilraba Muşu Dongjing Chang yolu tərəflədimu amda abdumobulla biraz köprəkken diye uçur nəvətibdi, buldu, rəhmət. Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yeni dostlarına uçurlarına devamlı qaraydıgan bolsaq, Abdusamad'dan uçurken, yaxşımı Dilraba, siz de ötkendek müşu, Dungarfandın şahı, Junluğucu boğan yol bölükedine, abdumobulla biraz

0: аптыр экендиги учурна айтыпты. Рахмат. Жана учурлар карайдыган болсок аптырайым жана учур экен, э? Жакшы модулдар аба кайсы-кайсыларынын ишкинчи халык доктурхана алдыр күйөлла кош жолунуштар абан деген учурна айтыпты. Рахмат. Аминегүл айымыздын учур карайдыган болсок мына эми программаны яктырып алайм мен. Азырынан өзүрмөмү ушу сиз ишилген программаны яктырып алып атыптыр аба деген учурна айтыпты. Рахмат эде. Yine davamlıqda sana uçurlar karaydıgan bolsaq, Gulina uçur kene, yaxşımı dilra baqana ahvalınız mı şu minxvacedin xapin nalıqı çubuğun arlıqtım aptıma bula biraz köprek kene uçur nəmətibdir. Rəhmət uçur olan tapşırıp aldıqa. Yine davamlıq karaydıgan bolsaq, Mehmetcan uçur kene. Yaxşımı dilra baqana ahvalınız mı şu Beijing uçur yoldu mu aptıma bula biraz köprek kene. Lekin tosup qilish yok kene uçur nəmətibdir. Rəhmət uçur olan tapşırıp aldıq.
1: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
1: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
3: Seferinizde biz sırdaş.
2: Seferinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
5: Oho, seferinizde biz sırdaş.
6: Bizga her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçurlarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
2: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlı uçurlarımızga rahmet.
6: Cemiyetinin her bir ocaklarda aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
2: Silah bulgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
6: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda biz bir sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycü.
1: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanılı pəsil soğukluq çayı.

0: İyi derecelik ölçem boyunca kuruluş kılıngan bulup, 2030 yılı yolucu toşuş maktarını 300 man adam kıydımga, yük ve poşta yollanması toşuş maktarını 600 tonlara yetkizüş planlangan. Bu aerodromda katnaş başlangandan keyin Ürümçi, Beijing, Chengdu, Xi'an katarlıq jaylağı tutuşudugan aviasiya liniyaları ekilip, Tianshan'nın janubi etiki üçün tehimi kolaylıq hava yolu barpa kılınıp, janubi Şenjan rayonunun aviasiya transport orunlaştırması yenime alalaştırılıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlık görüleysiz.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
3: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivast görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezellik taamla, yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysa app pazarları, olma app pazarından Solution Update'ın çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Şinjan tabiatının ətvarlıq balısı. Ayvatlik Tianşan'dan bir bayan tarım oymalı kılıcı. Güzel Kanas Gölü'den ayvatlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzarla kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni gözleriniz ve kalbinizde huzur bekleyen bir meydan katlı ziyafet teklif kılıdı. Hani güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılın. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікке желі нұқандыда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
2: Әлбәтте, автомобил әккедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әккедеке түрлік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құчырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
1: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi Alahide talep kılgan.
5: Şatık tolgan Şinjan Derizden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkçı. Kızgılık tolgan Şinjan. Şinjan Arman Yemeklik Şirketi Şinjan Futbolçılıkı'a medet veriş için Musabıkı bildik asasen Şinjan'daki Arman Talla Bazarı'da 2 güven. Mari Brown'da 5 güven itibarı verdi. Faaliyet vakti 5. 16. günün 7. 13. günü geçe.
1: Bu programını Tianşar ayının Halık Yolu 55. numaralı jalaşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri mahsus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri mahsus bölümünün orni Ürümçi şehri Tianşar ayını Halık Yolu 55. numar Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1. 2. 3. kavetlerde. Telefon numarı 177-267-80-531.
5: Bu programını Tırt soda çekiş şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenli özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işin tıklığımız mengülük tırık ve tırık.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numaralı jaylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıda talep kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
7: Oy, tamakla baş götürmeyle yap kettin uzgu.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
7: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilidigan siz.
5: Bereket ullurdu şu. Untikisli Bereketnikin ekranında kulukumu sındır vatken tursanız.
7: Bereket, öyünge ilip kep digizdiğini yanılı Bereket onu.
3: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: 107.4 Qatnay Sanat Radiosining ar qaysi programmalarini yoqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashayotgan qadrli do'stlar, endi diqqatingizni bo'ladigan mening avtomobil programmasi, men riyosatchi Roshangul Basit. Qadrli do'stlar, mening avtomobil programmamiz boshlandi. Unda o'sha radio oldidagi barlik do'stlarni programmamiz qatnashishga taklif qilamiz. Muhim jiddiy yo'l uchurlari bo'lsa anglaylik. Undan boshqa avtomobilni bahaltadigan anglaguchlarimiz bo'lsa, fursatni chang tutib avtomobilinglarning uchurlarini tafsili yozib bizning veshin salonimiz qoldirsanglar bo'ladi. Do'stlarim, shaxti mulozimatda bo'lamiz. Tursunjon ustam anglayotgan bo'lsangiz, men ba deyasiz. Anglaguchlarimiz ma program boshlanibla. Bahalaydigan avtomobillarning uchurlarini avatishni boshlab ketibdi undan olsa. Sizning yordamingizga muhtojmiz, qani men ba deb bir gapirsangiz. Nasıl anlıkçılarımızdaki avazlık uçuruları gidip yaptı anlayla Abdullah Hüten?
1: Biz yatı tutatma ölüm gibi kettik kala diyemeydik gene.
0: Makul buldu, rahmet. Hem de Ali Mektep imtihanı bugün. İmtihanı bəgən balla meydandan çıkıp hazır. Öyleri kaytavatkan buluşu mümkün. Şuna hem de bir kettilerde imtihan meydanının etrapları da okuqçılar bir kadar köpü vatkan ahvallar ba. Abdurrahman Somkici.
1: Ben gel yaşıma ahkaya makul domalı yollar alan tönü.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat Abdurahmon aka. Yomg'ir to'xtadimi o'g'ilchada qanday bo'ldi? Aytganing yo'q, yomg'ir yoqqan. A.
1: Siyosatda yashim sana qashqadi yo'qsa, yana qashqada yashim oldi yo'llar avanti.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Bog'laydigan avtomobillaringlar bo'lsa, mana ma bog'lash uchun tayyor bo'ldim deb tursin jon ustam uchur yo'llabdi. Zuhra xonim uchurlarni yo'llabdi-ka, rahmat sizga jimi. Nasa ma bir onlug'uchimizniki 2000 qanchinchi yilningki bu avtomobil? 2020-ninki xofu H6-dan bir sabakan, mushuni bir baholab bergan bo'lsa deb uchur yo'llabdi-kan, mushuni bir avatib qo'yaylik Tursunjon ustamga, ha? Bir baholab bersangiz. Avtomobillarning uchurini yo'llagan chaqda amalba, tafsili bo'lsa, manchinchilning mo'avtobobil emas, qanchiki tafsili bo'lsa, shunchiki yaxshi.

0: Mana anıma evet koyduqanda Tursun Jalustamning telefon nomerini evet bergen bolsanglar dep bağlaydigan yoki soraydigan savollar bolsa 138-49-0142. Ma program oxirlashgandan keyin telefon qilgan bolsanglar do'stlar. Bojun ha, u Bojun deb yozib qapti. Bojun villi demdu. Bağlab bergan bolsangiz deb 2021 ningka. Urumchi shahrining kelgusi 3 kunlik havo rayi ahvoli qarab baqsangiz deb kelgusi 3 kun ichida ham havo rayi xil yomon emas bo'ladi ekan. Bugun havo bulutliq 20 dan 30 selsiya gradusgacha. Ertaga havo bulutliq 19 dan 27 selsiya gradusgacha. Mushayning 9-chi kuni ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 20 dan 28 selsiya gradusgacha. 3 kunlik havo rayi Urumchi shahrining shunday holati bo'ladi ekan do'stlarimiz. Şunu ola 2016-2018 ile etrafıdaki korolla hazır kanç bula etrafıda ağılı bula Tursuncan ustam da bağımı da deyip buna evet koyduk Tursuncan ustam bir bahalap müşü bula müşü yıllar etrafıda kaptım o bul kanç buldu korolla bir deyip baksın he. Çanlı yönden oldu Tianshan Gongyuarının olduları yollar avandaydı Şirali'nin uçuru. Makul buldu, rahmet. Şok yürek, zunun canına uçurun anlap bakaylı ya. Fayzı vattın.
1: Kanda evanına girişen göl, yaş durdunuz mu?
0: Yaksı.
1: Zunun canına devamlı bir izleti sürtünü anlap bakaylı. Ne bu Fayzı vattın avara ayırdı kanap taktığınız bok gel.
0: Hem de ma Kaşkay'ın avara ayı bir karap yürekli. Fayzı vattınken ayrım köy gülünmaydıken Kaşkay'da azırak yağmur ba. 19-27 Celsius gradus kıça depmişinde depti. Şunu olan yeni Azize'ni uçuru kırsak 2025'ninki deysende Çan'an CS 5'ten birisi bakke. Muşunu mu Tursuncan Ustan bir bağlap begen bulsa deydi. Aman evet koyduk. Abdükerim efendimden deyişçe Cunya Şimali yolları ravanken oğul imtihan verip bu da aldığı keldik ağılı de.
1: Şimali otur ağaçay yolları yolları ravan.
0: Makul buldu. Rahmet. Her bir müşi imtihan meydanından çıkan ballağını keçirdi bir hoş tebessümden buluşunu biz Çin gönlümüzden ümit kılımız. Belki maşında bir hoş tebessüm bilen imtihandan çıksa, atanlarının yürekleri cayığı düşüp, ciddilikleri pesiyip, ballağı ümitte bir rahat top kılışı mümkün. Mutallip efendim mazdal deyip yazıp koyup siz kançıncı yılının kandak bir inğarak yazgan bulsanız mı uçuyor oranız ne?
1: Öyle ben şu burada yol kalıyor. Dağın körüksü yedin kör dinlesen şu kaçak yolları var.
0: Makul buldu rahmet şükranın uçurda azatlık şimali yolu Beymir'den Nemirgıç yolları var deydi. Mağını bir körüp egen bulsanız deyip şuna ola kalayımkan maşın tohtat kalık ahvalken o bu. Aş 12.120 şarkılık bir taraf kısanız buludu bunu. Cümü? Ya 100 ko ya 200 ko jariman bo'lishi mumkin bu. Hoşuna olsa Tursunjonniki ovozi kuchori.
1: Sizlar qanday ahvolingizlar? Yaxshimi, yaxshidingizlarmi?
0: Yaxshimi, qanday ahvolingiz?
1: Qanday sevib, buning avlod kechirishmoqni mumkin bir mashina barchi. Nechkul qala? Bir bahalab bersam bo'lsa.
0: Honda Civic kaçıncı yıl dediniz?
1: Ya sizle kandak ahvalınla yakışı mı, yakışıdığınla mı?
0: Hı.
1: Ben de Honda Civic, bunun için evlat, 5-3 milyonu mankan bir maşini bahsi. Neşkul kala, bir bakala pekan bakti.
0: Bu ne kaçıncı yılınken demeyip sizlerdikin? Bunu kaçıncı yılın bombası, kaçıncı yılınken işgeldikin demişsiniz hem de bunu bağlaysel, tezki toktap kalıda otursunca efendim. Kaçıncı yılınken aşını bir inek tepeyken bulsanız, bu ptike. Honda Civic 10-nji avlodli dediniz, qanchinchi yillik ashin bir qayt bir yiz bevat etgan bo'lsangiz, rahmat. Shuni lan g'uljini Abdulloh xotan g'uljimi kichik emasay siz. G'uljin to'liq sayohat qilman desangiz, Abdulloh xotan hafta kunlar ketamiki. Undan olsa

0: Başqadırlıq dostlar, mənim avtomobilim proqramımız anlayıqsızlar. Onda olsa hazırının üzləmiş imtihan meydanıdır bizim qatnaş saxçılarımızın telefonu unutdu. Bir qubul qılaylı imtihan meydan qatnaşdan əhvalı qayadan qayaya iç boğatıdı. Müşəqdə bir uçurlağı iyi bolaylı. Qanda əhvalınız yaxşımsız?
1: Yaxşımsız, rəsiyyətçi. Yaxşımsızlar, radio altında qıçınır onlar.
0: Yaxşımsız?
1: Yaxşımsız. Ben mağı şimdap surunga, çiğunga çıkartkama, tenjen cöcün dağıydın o saksı. Matrapını çöp, ma, şükür gün ma, jarganlığa kolaylık olsun deyip, ma, şimdanın, ma, temaçandaki doğumların içi ötken çö. Çık çünruğuna bilmeydikken bunu. Bu şey yanlı taraftan kırıp çıkıp, bak elik ducu otudu. Ma, şükür gün temaçan taraftan içi o çok, bu tarafta mağla, mayada diyotu kırmayalı. Anın gibi mağı şovçu, ma cümün çivilen birleşken emes ma?
0: Ha.
1: Şimdi elik şugun qatıttı degen ha?
0: Ha.
1: Nemekken elik duçuluk çık. Şunuqa cümünla istik. Elik ma jajanla balısın çürüp öp istik mağınsın. Bu şey yeğenli taraftan yine çıkımız deyip diyotuku avar bulmuşsun. Saymaçan taraftan çıkayım verse bunu du.
0: Ha ma saymaçan taraftan kırdığa iş uçuk şincan daha şöyge degen gap ko hazır ha?
1: Ha uçuk ma.
0: Ha. Kolay buptu.
1: Cinti mintiyen de ukaydına.
0: Ha makul makul buldu bu.
1: Ha yeğenli taraftan kırdı. Saymaçan taraftan çıkıdı.
0: Ha, yanlı taraftan kırdı, saymaçan taraftan çıkıp kesti buldu. Saymaçan taraftan kırgıl bulan mı mamdı?
1: O taraftan kırgıl bulmaydı, lakin çıkılı buludu.
0: Ha, çıkılı buludu. Ha, bu kolay buldu.
1: Yanlı taraftan mı çıkılı buludu, lakin kalklanan bizim yol tarda, yahut okulamın deyip durdu bakka
0: buldu. Ha, onda olsa şu saymaçan taraftan çıkıp kesti bulduk ya, yanlı taraftan kırgıl vakıta, buldu buldu. Lakin kırgıl olmaydı o taraftan, bana bir
1: kırgıl olmaydı.
0: Birine çıkıttım, takildi yüttü eylemse.
1: Ha, çıkarak deyip konuş.

0: Bu tosakçılık görülüp atkan bir ahval bak ya. Hem yanlı tarafta var Şincan'da şu içindeki kırmızı değilsem de o iş yol hakikaten sel tar. Hem de ayağından kırıp Seymaçan taraftan çıkıp gitken çağda o kolay oldu diken. Çünkü ben uçurunu bulsam hem de balları aşı tarafta imtihan bir yerden atarlar bir üzere birbirine bir yetküzüp koygan bulsanla. Rahmet de. Hoş ona olsa yana tamamlık dostlarının ki. Uçurularga karayla ya, ama Tursuncan Ustam bir kaç yaptım oğlunu bağlap yaptı bir anlı gitayla ya.
1: Şükürler, şükürün beşinci çağın kulak yaptım başına bazar bazı patlar 70 bin kadar adına.
0: Makul buldu.
1: Şükürler 16'dan 18 bulan karılarının maylakın nesli oldu da 35'den 45'de kalktı. Şükürler, şükürün beşinci borcun jüyle yaptım başına bazar bazı patlar 30 bin kadar adına.
0: 30 000 koya tarafı da makul buldum. Ezefendim ama 2020'ninki, 6. ayınki senlin. Yıkadım bir sabah diyeyim. Uşun bir bağlı pese Tursuncan Ustam'daydı. Evet koyduk ha. Öz al efendim.
1: Böyle zeytinti duruyor. Şimdi ben edilmiş ağzı sözlerini aldırdım. Nasıl alışın ki meşgulüyle uzun teori kastıyla bana et. Zinti Arjon'u aldık geldim mi? Rımınlık gerek mi attı da? Altın gümüş öyle ya. Attım. Bunlar hazır afetler. Üç kesteklen yollar hemen şimdi.
0: Makul buldu Rahmet Tursuncan.
2: Honda Civic 2020'ninki 10. evlat. 83 mınlı mankan.
0: 2020'ninki ana Honda Civic. 2020'nin muşun bir bağlap bəsədəydi. Buldu hazırına özü Tursuncan ustamğa evətib qoyduq. Vaqtlik mendan uchora qarsa Xungguangshan yo'li Uyi Guangchangdan oldi qo'shilni ishda yo'llar avan degan uchorni topshirib oldik. Adil kiyimlar.
3: Yaxshi var ya, tepa qashqadi yo'lisi. Qashqadi yo'mazani oldin. Ikkinchi o'tra qaynoqda ta yo'llar avan.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Xiaomi'ning uchoriga qarsaq 2021-ninki chiri tim bir sibaka. Mushuni bir baholab bersa deydi ustamga. Evet, detayli. Ondan Mazda Kaçıncı yıl ki bu buket de bu Mazda? Mutallip efendim. 2016'ninki ne? Bunu mu evet koyayla. Onda mı Abdumobil'la bahaltılmayı mı? Anlayamayı kalkan bu sana kayıt evet sana buldunuz sadece mi? Şunu lan seviye sizden uçurunuzda mı tapşırıp aldık? Cüven tarafta Abdumobil'la sel köp diye uçurularını yollanınki ne? Ondan Ekber efendim ne ki avazı uçuruyor?
4: Durmaya teşekkür ederim. Daha dosya olduk ki Kültürak bizim tatlıya aldık bunu diyeceğim.
0: Makul makul buldu. Biz bir derhal inkas kılaylayacağım. Dostluk yolu taraftaki ma kızıl tırak tazırak mesele görülgen akıl bakken. İşkimin 21'ndeki CRV'den bir sabahke bahala baksa deyip Ekbercan. Buldu. Bunu mu evet koyayla. Andın ma ballarının tamah meselesi gibi bek dikkat kan bulsa Ali Mektep imtihan bir yerden ballar. Bek açık bek soğuk neslen yemigen bulsa andın sunumu bek köp ediniz ya cık içi mısın? Ma imtihan karışına aldı da deyip ma. Adalet Hanım için uçurulan yolla yaptı ama ne çünkü tam hakkı dikkat kalan bulsa depe. Ondan bayık adına saksımız yetküzgen uçurun yeni bir yetküzü iteyliyim ama balları için yanında şu anın furcunda imtihan bir yerdiğen atanla hop kalsanla yenli tarafından kırıp şu mektepke Seymaçan taraf işi uçurken bugün her işi uçurken Seymaçan tarafından çıkarsanla bulduk ya yeni ayınlıp ama yenli tarafından çıkmayan değilse sel ayada yol tosulup ayada azıra kuruluş kılmadıkı ahvallığa bakken şu sebepten yolu sel kıstançılık görülü yuttu. Şu ama imtihanı bir puan din ki Seymaçan tarafından çıkarsanla tamamen bulduk ya cümle için canlı aşıyordu ki işi tarafından çıkarsanla bulduk ya ne? Abdükerim efendimle uçuyor akarsak merhaba yolu yollaşın da ravan diye uçuyorun hapşırıp aldık. Rahmet sizge.

0: Şunun lan hazır mı? Aerodrom tərəf qarab mağa yolladım optimobilla. Ancı köp emas degen uçurun tapşırıp aldı. Xıbi şimal yolu yingbingilu tərəf janub şimal yolun işte Tayvan beyluda tosluş bakan jumu dostlar. 2022-ники Lincoln 06-дан бир сабака устан бир баалап баса дейди маны эветип койдук андан малдык автомобилдан баалап апты достор дикат а.
1: Мына. Şimdi bizim bunun şiiri, evi sudakta mesela bazı bazı farklı

0: Başında olsa mı bahalı kaptı mı bulan bir anlayla?
1: 2016'nki bir cil bağ, 24 tanlık cizalatı mesela bazar bazı 45 bin köy etrafı.
0: 45 bin köy etrafı da?
1: 2014'te Müslüm Şehir, Haksımar Kodak'ta mesela bazar bazı pasta 20-25 bin etrafı.
0: Makul buldu rahmet Nur Ustam.
1: Zaman bir mayat işte fesali yok abi. Bizleri yatırıp koştuğunu işler evvel ha. Yani bir kez konservanla Ağustos'ta bağlı kurbaktan başla en farkız. Tam belediğiniz tozluluk maşrutu, maşrutu, maşrutu, maşrutu, maşrutu, hem bu maşrutu okşa çırpın bakışlar.
0: Hem bu noktunu mu bizim ne çıkayım eskerttik Nur Ustam? Hem de ma Tursunca Ustam bahalı avatkanı ama baza bahasına ait pakız halette edep durup bahalı avatkan yaptım o billah. Hem de bunu 50 bin koy bağladınız mı? Benim şu abdumobilin 50 bin koy ilan değilsenler mi kamulaşmaydı benzde? Aşı abdumobilini köykenliken hatta belki unundum azraq bir yokur bub kalışı mümkün. Lekin tüven bub kalışı mı mümkün hem de abdumobilini intayın pakiz alette edep durup bağlayımız emez mi? Hem o abdumobilini köykenliken masır kayıtı sırlatkan mı? Da urulup sokulgan akvalla boğan mı? Yani kanda bir meseleleri bak köykenliken hem de bağcayet. Yani azraq bir ilgirki yıllık aldıkayını bub kalışı mümkün mü? Mane bu doğru düşüneyli. Eysa can Yasin efendim ha uçur beğenmeyen bile şunu da onu da anlattım ben de. Aldırdık yaptım o bulanızı bahalap bulduk ha. Uçur bir hep katını şey yapıp.
2: Şu hani orada baybolunu aldım ama da kira saklaydı kan. Geldi demir çıktı.
0: Ey bu kan taysiyken o bu. Bu tohtu bilip. Piyadeler yolunu ustarayla bir yerde tohtu bilip, maşınlar yolunu öp, motordak ayağıda turgan bilen bu yolunu tosup, bu yol tohtaydıgan ya, bu mısa ya. Nimin oylaydıgan dur, dep oylap kalımızda bezdim şu şoparlarını. Nimin oylapmışın da tohtu valadıgan dur, nimin hıyal kıladıgan dur, dep.
3: Örmet şoförde ise yol çevre. Yeni mesela altınlar gözlerinden aldıdın. Yetsin şoförünün, yetsin şoförünün memuruyla mısırlık. Çoruk çilek yolu asasiyatları olan.
0: Makul buldu rahmet. Evet efendim rahmet sizge.
4: Davay ustam, nallarınız ecep sınıya pişip de.
5: Kemereni berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin hızdı mı alay?
5: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tarp kızım.
6: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzizdeki 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılıp alsanız boludu. Tianshan rastisirke 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq kıçı bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına küllükke tekim uçoğum. Yataq öyü tekim uçoğum. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekçeriktinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
7: Ali Mektep imtihanı katnişi sepirinizde biz hemra. Ahmervayet unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özçin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran qeyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğan okuculara medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13 3-9-103-241.
0: Kadırlık dostlar, anlayıvatkın olan benim abdumobilin programımız. Programımızın Xotan şehri Qarqashyoli 55. numarığı caylaşan Bərket Aşlıq Mayzavut alayıydı tədəb kılgan. Programımızın Ürümçi şehri Şinxal Cənubi yolu caylaşan Şahsat İğiz Boşluqan Bulatoriya ismi alayıydı tələb kılgan. Programımız yana Ürümçi şehri Tianşan rayonu Xalıq yolu 55. numarığı caylaşan Jinkan Junyi Doktorxanasının ter keselliklere məxsus bölümü alayıda tələb kılgan. Programımız yana Orman Kuvvet Alqalarını işləp çıxağan Orman Yemeklik Çəklik Şirkitimi alayıda tələb kılgan. Programımız ne? Trit Sodi Çəklik Şirkitimi alayıda tələb kılgan. Dasa davamlıq dostlarımızın uçurlarına qarayılı. Davan Şimali Yoli Şiyunin aldıdık yolla koşuyolun işte. Şunun da aravan digen uçuruna şükranı evet tutucumu. Şauhi bu telefon numaranızı kaldırıp sizgo.
1: Geçen gün elikten.
0: Oğul.
1: Şimdi 14'ten Nisan şeyini bir bağlıktan dostumuz. Eğer satana bıkkasım attım bunu.
0: He.
1: Ben bile bir alaklaştım. Vişen kastım buldu. Telefon numarım 135-79-25-37-36.
0: Bu da anlıkçımız meyli deyip kalsam ben numaranızı evet koyma. Yadırla. Cuma? Aysa canım 2018-10 ayındaki tokmay aralaş livindin birisi bakken muşunu bir bağlayıp bakken bu sadeydi he Tursun Can Ustam'a. Evet koyaylı. Aldık yaptım o bulan.
1: 2018'den üstten şeyi hakkıma kodaktım başına bazar bazı pasaj 20-25 madra. 2016'daki bir celba çıktı tanılık cizalatı başına bazar bazı pasaj 45 milyon yatırdı.
0: Ben kayıtlı bir anlayıp etken bulduk he. Sizlerin idarını aldı yollar şunun da araban da pişireli şuna uçuru yollaptı. Ağut balaket uçurumunu koyup
1: yürüyorum. Ağut yakalı Uygur Kibabet Doktor Kavuş'tan.
0: He.
1: Ben Rüyda Karakman'a yönmüştü. Bir maçın 10 terapte koş kira kırıptı turulaptı. Kapı sosuşup gitti ama genci antarapte. Ama turulamanla yönlüktü. Sanşen'de onu kırıptı. Türk oynayıp turulaptı şerde. Yolgu koşkan çöktanla vade. Ütten ne tarihet aranızı kimler.
0: Abukta değil mi? Yutuytan abukta, yutuytan o gapni. Hem de bayımı katnay sakçılara bizge uçuru bədi mi ayakta? Şincan'da şu anıma fucuğunu balla imtihan bir doğalı mektep imtihan bir otudum. Aşu yanlı tarafın kırıva tutu hazır çoğu. Hatta Allah balların imtihan meydanına aşı tarafın ekırıva tutu. Hem bu rüydanı aldıdaki aparatlarımı şunda amdan tatıdık ya. Peki ya da aşağıya da aşkayının içi tutur aldı Allah'a bakken sizler. Bugünkü de küllerde hem de adet tutursu bulmaydı hem. Bugünkü de küllerde turuğağını alan taza hem de. Nim desek bula ama anlık uçumuz digendik hem de. Nim deyişinin bileğimi gidekli bir alet turuğap sizler hem de ayyadı çün. Onda kımanla turuğamanla ayyadı. Hazırına üzdül şuna tosluş boyu tüptü ayyadın. İmtihan bir yırdıgan balların ekir geç, açık kaç digidek ayyanlı utrapten için yanda aşığı kırdıgan yolcu. Şuna toslu yitüptü. Ma ballarını fucuğa ekirdik atalla alıp kalsanlar ama keyni şiştin çıksanlar bulduk ya Şincan'dan şunun keyni şiştin bak o şiştin içi yitipti o. Yenli o taraftan kırıp ma keyni şiştin çıksanlar bulduk ya likin keyni şiştin kırış gibi olmayıdık ya çıkış gibi olduk yani bu. Şuna yeni kaytıma yenli o taraftan çıkıp ma yerde tosulup turgandın o taraftan çıkıp kesanlar tamamen bulduk ya ma uçurun bir üzere yetkizip koygan bulsanlar. Balları ma Şincan'dan şunun ki fucuğun imtihan bir yırmatkan atalla alıp kalsanlar. Ama rüydanın aldı da aşında turuğağınla bulsanlar hürmetlik. Söyümlük şu produslar ya da onda turuvanmıgan bu sanlı. Aslında Aya Bek tuslu atı da yanlı bayatına yakı katnaş sakçıları kip tertip silip aşağıya şunda ciddi yollarını tertip sev atı da hem de birden ketkenlik yıl aşağıdan da kalayamkan turuva sanlı yollarını tusup. Bugünkü de küllerde ama imtihan meydanlarından etrapları da omal ba hem de turmugan bu sanlı imtihan meydanı etrapları da. Bek zürür işinler bulmuşsa imtihan meydanının etrapları gibi hem de berek bağımıgan bulsanlar yollarının bir ravallık için. Hatta Allah'ımın ballarını iyileyip rahat uyuyu kaç saat usulmay. Balların bir ciddileşmeyi bir bağsa imtihan meydanı ya ki kaç saat diken de kişiler bulsun. Yakışamaz mı hem de umu bizden özümüzden koşkan bir kişilik tüpsi. Şuna mı ya?
1: Şunda hızlı okum kesmez yer üşengör. Kanak insanlığa.
0: Hem bu uykunuz keketken bulsa tamak yan diysek olmaydı sizge. Uykunuz kep pek. Lü mügüdep git bağan bolsanız berip azraq aramilin. Bek charchap mügüdige alet aptım o bileydisa bombaydı go bu nemdi siz bilisiz. Tursunjan ustam.
1: Bu 18-inci tokmalar 24 maşina bazarda satsa 48-50 min kadram.
0: Maqul buldu rahmat. Onda olsa qadirli dostlar, muşu Molligran aptollardan bir tavsiyalar bar, muşun bir yetkizib ötəyli. Namı kulaktan kulağa yetken, pulunuz netice edigen, mulli giren aptollardan bir tavsiyelerimiz var. Mayıqılgılık aptomobillağı seleştirganda yeni energiyalik aptomobillağının kanda özellikleri var. Hem de yeni energiyalik aptomobillağı mayıqılgılık aptomobillağı karganda nurgun emeli özellikleri ige. Künlilik seperge çıkanda aptomobil işiltiş tenarxi tekimi tövend. Ailede şahsi tokluğu oranatkan dinkin tokkaçalaş xaraciti yıqılgı mayı xaraciti'nin xilili tövend. Abdul, süzgüş, özek, siviş, qatarlıq köp qıl asıraş türlerine ticap qağılı buludu. Adetki asıraş xıracitimi xeyli ticiludu. Elektr motorunun qozgılışı sılıq, tinş buludu. Motorunun titrişi və şauqını bulmaydı. Qozgılış sürüt yenik buludu. Energiya yığvili sistemisi maslaştırılsa, şəhərdeki qatnaş qıstançılıq boğan yol böləklərdə teximi xatır cəməkdə gəli buludu. Abdumobil tipini akıllaştırış cəhətki səpləmlər mol. Çoğun ikrallıq, alaqa, akıl, avazlıq, kontrol qılış, əydəş yardım sistemi səplengən. Abdumobil OTA, yıraq kontrol qilish sistemasinin darajasini o'stirishni qo'llaydi. Iqtidorini davomli aylalashtirg'ili va yangilig'ili bo'ladi. Yo'l yurishga chek qo'yilgan ko'p sondagi shaharlarda yashil nomer taxtasi isildigan bo'g'ashqa yo'l yurishda e'tibordan bahramon bo'g'ili bo'ldi. Cheklimsiz nomer tanlash haqqi kechirim qilinib, nomer taxtasi esishga ketadigan yuqori summali xarajat tejiladi. Yurganda keraksiz gaz qo'yib bo'lmaydi, tuvan karbonliq muhit asraydi. Avtomobilniki o'rinlashtirilish jihatida maxsus supa orqali aylalashtirilib, batareya tagligi tashkiyot quzilgan. Avtomobil ichidagi boş ışıqdan faydalanış nisbeti teximi yuqri, təyiliknin iğrılıq mərkəzi teximi tövən, əgmələrdən ötkəndə yürüş muqumluqı teximi yuqur boludu. Həm də hazır avtomobil seti bağında, yəni alaqıdır avtomobil seti biliş itibarlarından bəhrəman boğulu boludu. Baş teximi muvaffaq. Məyli kündülük işqi bir iş geliş, ayıldıkilərini apırıp əkilişdi bulsun və yəki şəhər atrapıdaki müşü qısqı müsafirlik səpərgə çıxışdı bulsun, həm əzan, həm rahat avtomobil işiltiş təsir atıyıp geliyordu. Avtomobil əydəşdiki azadilik və ticəşçallıq cəhətdə tən dərəcilik yıqılığı may avtomobil tiplərdən xilala eşib düşüdü. Dalsa, Tusanın uçurlarına qarayılı. Şıçıxı yolları şunun da rəvan kəndigən uçuruna obdu, əpəndim, əvətübdü, cümə. Vay, turqalla onulmay dəb, onlaydı kən, onlaydı kən, onlap durub, şu bəzdiri kitədi kən, bəzdiri digən külp qoyub, yanaş. Xiclumaydı qaqşaydı, ulanın açı, xicilulu digən bir qısım mücəyirləri ölgən, mo, qanda oğan. Ma, avazı uçurlarına onlaylə.
1: Eğer bir sistem kuşları bir ötürk insan yolu var uşan kul.
0: Makul buldu.
1: Yol kavre, kim asa yolu, sistem yolları bir ötürk insan yolu var.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Emercan Aziz Efendim, rahmet sizge cümü. Yakşı bahalarınızga, itiraplarınızga, rahmet, hoş bulduk. Daha sa yeni azraq ilan dinkin programımızına devamlaştırmız.
8: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
9: Donatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
8: Dada, emdişsen bulamdı.
9: Vay tek soğak.
8: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
9: Tallop içidiğiniz, yenila, pesil soğukluk çeyi. Tamak etkende, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklangan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parç setiş dükalları da setilidu.
0: Qadırlıq dostlar, mənim avtomobilim proqramımızı alavad sizlər. Hazırdan üzdə mağı Yusufcan Qaşqay manda bir uçur yollabdı. Tünün gün çüdünkən bir dostum. Bejan vaqt 6:20 lar atrafida Dabazadan taksiga o'tirib deydi. Nanchang yo'li Sayjangdashi berib tikan, mashinaning orqa sandug'ida gitarni unutib qapti deydi. Shu ustam anglayotgan bo'lsa bir gaqqavas to'p tikan, shopirga naq pul berib tikan deydi mana. Taksi qoltagan bo'lsa uni cho'qim topqil bo'ladi, keyni sandiq qisagan bo'lsa Yusufjon aloqalish nomeringiz bir qoldiring. Undan ma taksi aytayotgan do'stlar. Tönögün bir balını mışı Seycing'de aşık apağın bir ahval bağımı ma kolu gitti ayılıp anan dinkin kaynıge yüktak sandığını sandığı seyip koyup tıkağı gitti anı aşağıd gitti anıtılıp gelip ikisini tapanmaya vatkan ahvalla bağımı da Haksayda vatkan dostlar opka sanla eğer topluğunla bulsa birbirinle bir haber kıp koygan bulsanla ma o gitti anı tipip bir ikisi bir vatken bulsak alakılış numaranı bir kaldırıp koyun anan dinkin ma taksayda idigan dostlar kanı bir emdemde bulup bir tip şipesini Yusuf Cancı mı? Saymaçan tərəbdiki yollaşının da Ravan kəndiga uçuruna Abdu əpəndim əvətdi, rəhmət sizgə cümə. Qədirlik dostlar, mənim optimobilin proqramımızda Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarına cəyləşqən Bərkət Aşlıq Mayza atalaydı tələb qılğan, Ürüm şəhəri Şinxua Canobi yolu cəyləşqən Şahsat İğız Boşluq Ambulatoriyası mı alaydı tələb qılğan, Ürüm şəhəri Tianşan rayonu Xəlıq yolu 55-ci numarına cəyləşqən Cinkan Cunyi Doktorxanısınınki Teyir Kisəlliklər Məxsus bölümü alaydı tələb qılğan. Proqramımız yenə Orman Qüvvət Alqalarını işləb çıxağan Orman Yeməklik Çəkli Şirkütümü alaydı tələb qılğan. Dasa. Xaxavanın bir avazı qıçır bəkə? Vaxaxamı ya.
1: Rəsitçi yaşımı, tümü gün bir taksiyeci dostumuz dəyətlik mənim çütünkən.
0: Hə-hə.
1: Şimdə bir kredə maşının kəyində taksiyonu nəyəmə? Qıçlarının çıxıb qapdı, təbdusun numarının dəttəyəgən tığa nəyəmə?
0: Qaysı proqramı deyən bu qıytəyəm de tünü gün çütünkən, hə? Yusufcanınki numarı 175-39-840.

0: 41 68 ikən 175 39 841 68. Ay taksi şoförü demek tönögün uçur birip tikən Yusufcan. Tönögün qaysı vaqtda uçur bəgən bu idi? Vaxaxa, isanızda ba mı tönögün qaysı programıda? Biz şu riyaset çölən şu program məzmurlarını yana bir qaytdı. Bir anlaşım kanıydı bu su bir izdinip baqaylı. Ya kim şu taksi şoförü ağlavatkan bu sınız? Ma gitanın igiz çıkan de. 175 39 841 68 bir qaytır ve sekup tikən he? Demek ki o taksi şoförümü bayqap onu izdəyə yutub da. Tipilip qağıdak Yusufcan. Cuma ha dostunuzga dəp qoyun. Tipilip qağıdak gittirin dəp. Şuna ilgi taksiyi çıkan vaqtta o gittana aldığınızga ivasınız mı bub tikən ha kəyinigi çıkan da he? Kəyinigi sanma. Yüktaq sandığı sep qoygan nəsləni şunu da asa unutup qasılaki. Onun üstüge ama nəqbul bəgəndik ki təxımı ola qılışamay o taksiyi çüşüb qalan nəsləni. Asasən tapqıl buludu taksiyi çüşüb qalan nəsləni. Şunu olan vaxaxa gəqildi.
1: Dəhəb tülüğün çüştüğün ki qayıt programı olan elik isimli qanmaqda Adılcan, Adılcan riyasetçi, riyasetçi qılan bir program
0: etdi. Haa, kəşlik əmsə. Kəşlik yollarınızı bir səmra programısı, ya aldıdık ki Cavutan Zeyşen aşı programı işgidin bir sədik əmsə. Buldu, bizim bir sürüştürüp mü baqaylı. Yusufcan.

talep kılgan. Programımız yana orman kuyatılgalarını işlep çıkagan orman yemeklik çaylık şirketimi alayıda talep kılgan. Programımızda tırıt soğudu çaylık şirketimi alayıda talep kılgan. Şunun bilen programımızın vaxtı uçup kaldığı kadarlık dostlar yaktırıp anlığan kızgılık bilen katlaşkan emanlığa rahmet yetimiz. Rahmet silahe program riyasetçisi Rüşengül Basit, nöbetçi muharir Murat Kopur.

0: Programımız başlanış bilen tanla Zöhre degen dostumuz özünün programını anlavatqanlygyny bildirip uçurlaryny kaldyrypdy. Kaplan mu uçurlaryny kaldyrypdy. Mana Hidayet kız külgünçe kız geldi dep. Onun da başqa Abdu degen akymyz mu qarşy almyz. Anlaymyz. Her qaysy yol bölekleriden yol uçur berimiz diye uçurlaryny kaldyrypdy. Kepten kep rahmet. Badam taksi mi baken? Elbette yaqtyryp anlaymyz. Kızgın katnaşymyz dep uçurlaryny kaldyrypdy. Kepten kep rahmet sizlarga. Endi Ravan taksininki awazlyk uçur baken. Anlaylyk. Bizning muzikantlar biz birdan turib tursin Ravon taksining ovozli quchorini anglaylik.
1: 74 Hidayat qarshalimiz.
0: Rahmat.
1: Telegram tagimizni qizg'in qarshalimiz.
0: Rahmat. Bo'ldi.

0: Yakendin bahar güle, men bu itizda septi gül üzgeç anlap anlavatemen deydi. Buldu rahmet, 10. bala bizim ba miyede deydi. Buldu bakken sile radio aldı da. Onundan başka yana uçurlarını yanılıp karsam, adil degen dostumuzun ki avazlı uçuru bakke anlaylı ya. Bu dostumuz kaysi yol bileklerden yol uçuru bakken adil. Çoğundadığınız bile radyo anlavatam siz, yakşı boptu, yakşı boptu. Onlar gül geldiğimizden avazlı kuçuri. Yakşı.
1: Hem de yaklaşımı kılıp, küsü çöp, küsü, konuşa atımın, küsü çöplerimizden
0: Buldu rahmet bana. Tamak etkeç kökçü çörüsünü tükkeç anlavatı mendeydi. Yani nurgulluğun dostlarımız bağlı dayıma radyo aldı da. Yol uçuru, gazma uçuru biremeydi. Lekin radyo anlaş fırsatını katti koldum bəmeydi. İtiz kırlarda işligeç radyo anlaydı. Vatuji heydi geç anlaydı. Çinik işlerini baskaç anlaydı. Mevi çivilerini satkaç anlaydı. Degendeke. Yani uçurlağı karsam ibo atışa, atış nurluk yolları koşuluyunye dravan deydi. Buldu rahmet, atıştaki dostlarımızmış uçurda önümlü faydalanıp kakaysla. Nijat taksiye, Xotendi yol uçurayı kuruluş yolları koşuluyunuş dravan deydi. Buldu, mışu Xotendiki dostlarımızmış uçurda önümlü faydalanıp kakaysla. Yekellik şinfu degen dostumuz, men mi yaqtırıp anlavatman degen uçurunu kaldırıp da buldu. Olmaz degen dostumuz, yaxşı mı? Septi gül degen çay demlep içtiğin seyrek renglik gül şu mu? Dep uçur kaldırıp da, şu kundak da, men mi tazı bilip getmeydi ki, men abayqi... Bir kendim bahar gül, he? Bahar gül siz bilirsiniz özünüz özü atkandı ki kandak gül o.

Hürriyetgen dostumuz ha, Boğugan'ın aldıdaki yol koşu yönlüş travan kendiydi. Buldu rahmet, onun başka Osman diyen dostumuz ha, ben mu meyve çivisi itip anlavattı ben, avazınız çapçalına yesti, uçuk çıkıvatı da deydi. Buldu rahmet, onun başka yekenden bahar güllem, bana. Buldu, uçurumuzu tapşırıp aldık, şu abayki gül doğruluk keplerken cümle, onu şikil bulmaydı. Çay demlep içtiğine ayrım onu gül çay deyimiz deydi. Alımcay Yunus diyen dostumuz mu? Vay neymiş yol dey. Ma teselli beranla könlüm bekirim. Yakşılıklı mendep azar yev aldım. Bayan bir aşkanının aldığı samsı bile rampi izleyip oltursa minimdeki cozu da azar teki imtihan verip çıkan bir kız apısı bile bile samsı bile rampi izleyip olturdu. Şunun bilen minin mertlikim tutup gitip, kızınız bugün imtihan verip de o yakşı neticiler yar boğa edip tamahfılını tölü ütüp de mi? Şunun bilen o ayalının bek açığı yaman ayalken, mini pul yok görüp kaldım o, deyip hata düşünüp, mini tıllap gitti ademce hiyade. Ben şunu da hicil bop gittim. Bika adım bika köngül ağırık tipi aldım özümge, deydi o he. Esta. Sizning ko'nglingizda yaxshi ko'ngil bilan endi imtihon berib chiqibdi deb bir mehmon qilgingiz kelib qopti ekan to'qa. Lekin u qizning opisimi taza qabul qilmay qopti. Bo'pti, ishim bo'lmaydi. Ishim bo'lmaydi, o'tib ketadi. Dang'a ko'nglingiz ichilib qoladi. Valla dang yorib qoladi, ishim bo'lmaydi. Bazı turmuşta onda bundan işler uçuraymız koyamamız. Uçurmay her günümüz kuşal kuramlık işçide ötmeydi uçun dakku. Lekin uçurap durumuz, lekin yanıla şu adamın kandak bir taraf kılışı da şu meselini. Kandak yüzülünüşünüzde. Şuna bek könlünüzün yerim kalmağın. Peyben diyen dostumuza, ben bu maşini haydi geç anlavadım ben deydi. Amrak diyen dostumuz yolu çöre Donghansçan'ın Donghansçan yani Tiyanşar Ayolu Katnaş İdarısı'nın aldık yolu her şekilde yönlüştü Ravanken deydi. Buldu rahmet Boran Şah'a. Biz bu Turpan'da anlamadığımız bugün Turpan'da hava mı? Bek sık emez. İmtihan rayonlardaki yollarını kontrol kılganı hesap kılmağında başka yollar hava. Erhıl tip ve şekildeki imtihan birdiğe okuşlarını toşuyduğa maşinle ötüp duru vatudu deydi. Buldu. Bunun da başka Ayşem Güledimiz. Şu tecrübe dolu kutlu mektepten aldık yol bölgeyi ravan. Ava şun da yakşı. Dostlarının ki yolunun ravan buluşunu ümit kılmen. Şunun bilen bir gemi şu Ali Mektep imtihan katnışılığa okuşlarının yakşı neticilerine erişini ümit kılmen. Dip özünün tülehlerine evet. Buldu rahmet.

0: Jahan Kezer degen dostumuzun avazlıq uçuru yetip geldi, anlaylı ya.
1: Örümçülü yolu sürü üçün davan yolu koşuyorum sıravan kena.
0: Boldu. 10-cı bala. Bek çıkma uçurumuzun ki vaxtı bek uzun geldi mi? Manda uçurla kep olamaydı o bizgi pek karabcı mı? Şuna kıska kıska yol uçuru bir eyli dostlar. Cençandı nüyürün degen dostumuz mu bak gene? Boldu, rahmet.

0: Dostlar, ilan anlaydığan vaxtımız yetib kəp qaldı, şuna ilan anlab qayıtıp gelimizsə.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemliki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tapsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
3: Tonlatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmek yenili soğukluk çay o.
3: Tallap içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım. Neyin hızlı mı alay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemliki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tapsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Şehran degen dostumuz Yen en yolu idame yoldun Qalibiyet yolu gıcı boğan arlıqta Qoş yönlüştü ravan deydu. Bol da rahmet. Obul Qasım Ömer degen dostumuzdun ki Avazlı kuşur baykene anlaylı. Toxtanla. Obul Qasım.
1: Ediyatır. Yaxşı mısın?
0: Yaxşı. Yaxşı.
1: Ben Qashqar şehrinin yolu kuşur versem Qashqar şehrinin kaynap yolları ravan cuma alsam.
0: Buldu. Rahmet. Rahmet de.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre gıca 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

Ömerjan degen dostumuz, yaxşımı, men Korulda radio anlagach ürük üzüwatdı men deydi. Boldu, rahmat. Onundan başqa şunlaşqa arqalı sebeplər bilen keyfiyatımı taqabıl turwatdı men deydi. Boldu, yaxşı opdu.

Dostlar, anlayatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Şilik Yollar Ağızda Pizamra Programisi. Programimizden alayı talep kılığan ve kulluğan uğurlar bosa, Ağ Mervayet 10 zavutını kullab kilovatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığına sağlamlık için devamlı tırışılatkan Ağ Mervayet 10 zavutı. Onun da başka şilt bakkallarının hemisi mahtaydıgan, dost braderle bir-birge tavsiye kılığan İsil Abdul Fuku Abdulleri. Şu münasetle yukarı uğurlarla rahmetimizi bildirimiz, rahmet selagin.

0: Nijat taksiye hotenden yol uçturu lopiket aylanmadın gucaven gucan dervası gıca minişta maşinla bekçik tosuluşpa deydu. Onun başka yine Reyhan Gül diyen dostumuz. Ali mektep imtihan bir vatkan balılarımızın öz arzu kılgan dek mektepler ötüşüne tüleyimiz gayret kılanla balılarım depdu. Buldu rahmet. Cahan Kezer diyen dostumuzun ki avazlı kuşçuru bayken anlaylı. Cahan Kezer.
1: Yol uçuralma, cılağını aldırın nasıl imtihan köpe azrak kutuşla.
0: Buldu rahmet.

Sayfa degan dostimiz bu lapiz lag'man ekanda. O'xshagan bir taqsa lapiz lag'manni avatibdi.

Niyaz uçar tol taksi ya. Men mu Miren Şavçı'nın aldı da Venka yönlüşte Kızıl Çırağ'da otomobilla selcik deydu. Buldu rahmet. Şir degen dostumuza men kışkaydım polo yep çıkıp kırağı monduk deydu. Buldu. Polo okşaptı mı? Orup geç degen dostumuza. Sağ yoldan uçur bəsəm. Yen halindin çıkıp 5. görükki geldim. Yollar avan tosuluş ehvali yok. Katnaş selcik deydu. Buldu rahmet. Hüseyin Can diye dostumuz yok yok yok, ben tamak yemedim, onda demekmiş programını tüketip yeyme deydi hocam.

0: Rayhan gülgenimiz de bizden mavi adam mavi yerde radyonu kop koyup uxlap kaldı dexi avazınlan anla puxlaydı deydi. Şükran degen dostumuz Guanghui görükten garibi aylanma yolu çıkıp poyuzdan sıq geldim yollar avanken deydi. Rahmet. Emdullah degen dostumuz korsak degen içi birinin bop ketti hazır deydi. Emdullah sizden nimtamak yiyiniz var işte nimtamak yiyip edip oylaşıvatsız. Ve haxanın avazlıq pıçori. Ma bizim müzikantlarım tek işten düşmedi mi? Kosuk içip kestim ama müzikantlar işten düşmeydi. Sizlerle müzikantlarını çepirimiz de.
1: Yolu süre, yolu süre. Ma bu Zinten Şilo'nun, Şilo Gavca'nın adı. Maşına bir kadar gerek. Lekin sosyal şok ha. Sosyal faydalı kılama.
0: Buldu rahmet.

0: достлар, азрак иланы аңлап, иланды екен кайтып келмесе.
1: Синжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірі айыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Sılu Shooting Abdetalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
0: Saat 11'de Sılu Shooting Abdetalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Sılu Shooting Abdetalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
0: Saat 14'de Sılu Shooting Abdetalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehirçisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şitin Aptitalı yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
2: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqnı baş götürməyli yeyib getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrində qulqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Şunu bakma mayt. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atım. Bunu dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Qatnasanat Radyosu'nun Qanunsuz Gəmira programısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən Riyas Əcədil Raba Anıver. Qanunsuz Gəmira programısı Şincan Radyo Televiziya Stansi'nin yeni tarat qoyabdisi Siloşedin namaz qatəmdə anlatıldı. Programımızda Siloşedin əmçisinin anlayışınlarını qarşalımız. Qadirlik do'stlar, bugungi qonunsiz gamra programmamizga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Xizmatchi muddatdan burun ishdan tushib, qatnash voqeasiga uchirdi. Shirkat ishdan boldir tushdi deganni bahona qilib, ish ustida yaralanganligini e'tirof qilishni rad qildi. Buning sud mahkamasi oxirida qandoq hukm chiqara? Programmamizda avval bu haqda to'xtalamiz. Velosiped to'qliq velosiped minib yo'lga chiqishda aniq yosh cheklimisi bormi? Qancha yoshda velosiped, qancha yoshda toksiklet minib yo'lga chiqsa bo'ladi? Undan boshqa bolalar odatda yo'l manganda velosiped minganda tuzuchki tegishlik bo'lgan qarmoqqa diqqatni qo'zg'imaydigan ammo yoshirin xavfi intayin zo'r. Asalli qatnash hodisasi keltirib chiqaradigan qandoq nachar odatlar bor. Programmamizning davomida bu vaqtdagi mazmun diqqatingizda bo'ladi. Motorli qatnash vositalari Piyodalar to'g'ri yo'l chizig'iga kelganda qandoq ahvolda avtomobilni to'xtatib yo'l berdi? Qandoq ahvolda normal yo'l yurishi bo'ladi? Programmamizning oxirida bu vaqtdagi mazmunni anglaysizlar. Qaynamsi do'stlar, amdi diqqatingizga programmamizdan tavsiyali mazmunlar bo'lsin.

Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliğinin işte yarılını soğurtısı nizamını icra kılışı dair bir kançı mesele toğursadaki pikiri işki. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği tarqatkan 2016'da 29. numurluğunun 6. maddesine mındaq belgelengen. İşçi hizmetçilerinin işten çüş məxsidi de muvaffaq vaqtda xizmet oranı bilen turuşluq cayı otursa da mangan muvaffaq yolu işgı bir yerip geliş yolu idi qarladı. Yukarıqı belgelimiga asasen işgı bir yerip geliş yolu buluş üçün 3 amilini hazırlaş gerek. Birinci, məxsət amili, yani işgı bir yerip gelişini məxsət qiliş. İkinci, vaqt amili, işgı çıkış yaki işten çüş vaqti əmeliyyatka uygun buluş. Üçüncü, boşluk amili, xizmet oranı bilen turuşluk cayı otursadaki liniya muvaffaq buluş gerek. İşgı çıkış işten çüş vaqtının muvaffaq buluş meselesi doğrusu da Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliğinin işte yarlını soğurtısı nizamını icra kılışkı dair bir kanca mesele toğırsadaki pikiri 3. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği 2025-62 numurunun 7. maddesi de yanıma aydınlaştırılıp mındaq belgelengen. Muvaffaq vaqtını bekitişte kündülük işgı çıkış, işten çüşüşünün devreyliki, nisbi mukumluğu katarlıqlağı birleştirip bir tutaş oyluş gerek. Lekin bu yıllık demeyiliş qatarlıq şahsi faaliyetlerini kanat yaydırgan, ya ki şahsi işine bir taraf kılganda sarıp kılgan vaqt ve mangan yolunu öz çıga almaydı. Bununla asasen işçi hizmetçilerinin müddetten burun iş orundan ayrılışıdak boldur qaytış kılmışıga inkar karakterlik baha berişki tegişlik bolsumu. Lekin bu kılmış hizmet intizami ya ki emgek intizamı xilaplık kılmış hesaplangaçka adam işletkiç orun hizmet intizami ya ki emgek intizamidaki belgelemelerge asasen muşkıl kılmış sadır kılgan işçi hizmetçilerge çağrı görse ya ki caza bersi buludu. Lekin bununluq bilen kanun işçi hizmetçilerge bergen işçi yarılınış kapalıdaki erişi salaitidin mehrum kılışkı bulmaydı. Belki ulanın müddetten burun iş oranından ayrılgan vaxti şükürlü hizmet vazifesini oranda bulgan bulmağalıqı. Adem işletkiç oranının hizmet intizamını katıq icra kılgan kılmağalıqı katarlıq köp tərəflibinlik amıllarını universal oylaşıp, onun işgı berip kilişdiki muvaffaq vaqtkı kırdığan kırmaydıqalıqını bekitiş gerek. Bu diloda Van Ekiz Koçun tazaş vazifesini tügetkenden keyin öge qaytış yolu da qatnaş hadisiga uçurap qaza qılgan. Onu ustiga tekşürüp eniqlaş arqalıq Van Ekiz'nin saat 20 etrapıda xizmetini tügütüp tazlaşqa mesul yol bölükidin ayrılışı xizmetki normal ahval. Onu ustiga adam işletkücü orun onu əzəldin intizam xılıp qıldı dəb cazalımıqan. Şuna bunu muvaffaq vaqt işçidə yüzbərgən qatnaş hadisi dəb bekitiş gerek. Sot mekkemisi Van X'nin hadisinde asaslıq cevapkarlıqını üstüge almaydıqalıqını nəzərdə tutup, işte yarlanğan da bekitti.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

0: Arqas yol bilekler qaraydığan Mısaq Daven Şimali yolu, yeni Tönceludun Dondalyan Şiyeci boğan Arlıq, Cənabdın Şimal Xırapmağa yönlüşte yollarda tuzlu şahvallar bakim. Çangçın Junglu, yeni Hınan Donludun Karşı Donluğu ki boğan Arlıq, Cənabdın Şimal Xırapmağa yönlüşte abdumabula biraz köpürek gene dostla. Yeni qaraydığan Mısaq Xonşanlu, abdumabula biraz köpürek gene tuzlu şahvallar bakim. Avtomobil aydab ketib atgan dostlarımızın bu 3 yol bölükini tanımasını alaydı askartımız. Onun başka şu Beijing Zhonglu, Zhongya Beilu, Dongdaliang Shijie, Liushan Nanlu, Daoxiang Nanlu kadarlıq yol bölüklerden de avtomobil biraz köprek gel, lakin alaydı tozup qalgan ahvala yok gen dostlarının bu uçurlarda ünümlük paydalanıp kılışını ümit kılımız. Onda bısa dostlarının abadge uçurlar qaraydığan bısa qabdi kerem akımızın uçurgene Utrasiya yolu Ravankent Lirabadi'ye uçurun əmədib dur, əhməd. Yani uçurlar qaraydığan bısa uçur tur taksi niyaz apendim uçurgene Jodin Pifa'nın aldırın muşu Şisanga ucağı çıkıp şerişçi Kırgüce yolu Ravankent'e uçurun əmədib dur, əhməd. Onun da başqa izdən isimlik dostumuzun bir uçurgene Yaşma oraya sayıcı qanda əhvalınız mən taksi şopri muşu 40 minutun aldıda İttifak yoludun, yani muşu Jungtian Ultrak rayonunun aldıdın bir xeridan elip muşu tumarsızda küşürüp koygantım. Lekin somkisi muşu maşini untulup kaptı. Eğer bu anlıqçımız radio anlap kap kalsa, mümkün alaqlaşkan bolsa da telefon numarını kaldırıp koyuptu. Eğer somkisini muşu taksiyede unutup kalan dostumuz bop kalsanla, radioyu anlap atkan bolsanla, bizge uçtur yazsanla muşu şopur dostumuzun alaqlaş numarını silerge evet bir yerayla.
1: Oh, 我的脚步重不重

0: Dodo, pesin soğuk çaydan azırak içeycu.
1: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerim çağlarda, yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini hağlayın.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özürünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdi bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qıldı.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin süpsi sizin doyindiki sırdaş dostunuz bub qağılsı.
0: Esiniz de bolsun izdəş nömrə XG1074.
3: Şeje 1074 də? Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
4: Kemerini berket unda yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin ızdım balay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne pekimi ronak tap kızım.
2: Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
5: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
2: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
5: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk bir idi.
2: Biz manımışında tohtamayı almış durgan tört besilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
5: 107'de tört katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
2: 107'de tört katnaş sənət radiosu.

Abdumobil'ı çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberdar bulun.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 107'de 4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107'de 4 katına sennet radyosu.

Hürmetli radyo anlıkçılar, MDH Havaray'da malumatı anlatımız. Ürümcere 6. ayına 7. günü gündüzden gece gece hava bulutluk temperatura 20'den 30 Celsius gradus kice. Ürümcere 6. ayına 8. günü gündüzden gece gece hava bulutluk temperatura 19'den 27 Celsius gradus kice. Ürümcere 6. ayına 9. günü gündüzden gece gece azırak yağmur yağıp keyin hava bulutluğunda temperatura 20'den 28 Celsius gradus kice buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlar, MD Abdunum rayonimizga 16 yarning avaray ma'lumotini anglatamiz. Urumchira havo bulutli, temperatura 20 dan 30 Celsiusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 17 dan 29 Celsiusgacha. Chochakda havo ochiq bo'lib, keyin tutiladi, temperatura 18 dan 29 Celsiusgacha. G'uljira azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 17 dan 23 Celsiusgacha. O'rtalada azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi, temperatura 20 dan 30 Celsiusgacha. Qarmayda havo bulutli, temperatura 22 dan 34 Celsiusgacha. Qo'ytunda havo bulutli, temperatura 21 dan 35 Celsiusgacha. Sixanzira havo bulutli, temperatura 20 dan 35 Celsiusgacha. Sandira havo bulutli, temperatura 20 dan 34 Celsiusgacha. Xumulda havo bulutli, temperatura 17 dan 33 Celsiusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsius gradus qıcı. Körlüda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava tutuq bulup, keyin bulutlundu, temperatura 21-31 Celsius gradus qıcı. Atışda hava bulutluq bulup, keyin azraq yomğur yağdı, temperatura 20-25 Celsius gradus qıcı. Qışqırda azraq yomğur yağdı, temperatura 19-27 Celsius gradus qıcı. Xotanda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 19 dan 20 Celsiusgacha. Urumchira havo bulutli, temperatura 20 dan 30 Celsiusgacha bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdik.

Hürmet radio anlayıcılar, Şinjan radio televiziya stansi, 107.4 katna sanat radiosuna kanunsuz gemra programısı boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp anlayınlarına köp rahmet. Programı reyasay tse, Dilraba Anwar. Kadalik dostlar, hem de dek tanla sizge rahmet etkin bar programısı bolsun.

0: 베이징 왁티 사앳 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джелил Уканада күрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі. Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tianşa Rayını Xalık Yolu 55. numaralı Jalashqan Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa Rayını Xalık Yolu 55. numar Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qəvətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531.
3: Bu programını Tırt Soda Çəkiş şirkəti alahide tələb qıldı. Sakılın bolsa qancı yerik Әдіпіні берәр Тірек вә Тірет. Тірек вә Тірет маркасының еңі мәхсулаты варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы ішләткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтідігініміз варыс маркалық сақал ағыч.
2: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
0: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
4: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
0: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
4: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikin ekranda pulqumu sındırıb atgan tursanız.
0: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.

Allah'ım özümüzün bir külü versek, ballarımız kalkaklap bir külü verse, ciddilik pek zor derecede tarap gidiyordu, takap gidiyordu. Anladık ki balları bir kılıyordu. Kalkaklap külüşünün paydası pek çık dostlar. Ballarda ciddilikten ki tarkap tarkılıp gidişki paydası var. Anladık ki silahımı bir kalkaklap külüyordu ballarda bir kılıyordu. Atanam, hoşal atanam bak ki, hoşal atanam hoşal ki. Diken bir hoşallık keyfiyatı çıksa mı ayıldın çoğu? Ballarının ki hatırcamlık duygusunun ki eşliğe, ciddilikten ki pesişişke bek paydası var. Şunun külüdüğün yerde çok kum külüngler dostlar. Küleyle ayıldı çoğu. Şu, ben bu adet balanmış imtihanlığı tayarlı kılvatkan vakitlerde ciddiyerek bir keyfiyat olup kalsa ben şu balam üzerine yatak uyudum da işi gün uçuk uyup oturdu üzerine işini kılıp. Ben bu teşhide oturup aşı bazı ilgi ne ayıdı ilgi boşa ilgi külkülük bir yumurluk filmler bu aşı oturup külüp öydü çoğu zaman bir hoşal kıyaptığını ipadılayım. Birden ki balamın ne ayıdı ilgi bunda karap ilgi balamın içilip otağını bayqap qalma. Şunun qaylığı atanla bilan ballarning oturusi deki mush ulqi ulunish adisi bek kuchlik jo. Biz qandaq bolsaq ballarga ash energiya ötüp ketidu. Şunun qaylığı jiddilashgan pasiv energiyani ballarga ötkizib atmayli. Ballarga bek ulqi öyde çoqum. Hiç kısı yok balam, ötsen öttün, ötemesen meyli balam, sen tırıştın. Ben körüvatım etsin tırışkallığını. Ötemeyi kalsan balam, hiç kısı yok, ben seni kabul kılıyorum. Kilerli kayıt okusan buludu. Yani başka bir ilgi, üner ügensen, iyilik tiklisen ya teknikumla da okusan buludu balam. Hiç kısı yok, de baş ballarının kendi kalısını ötküzü etin. Emliyette hem balının ötüp getkisi var. Hiç kimden ötemeyi kalısı yok imtihan dinçü. Hem ballanın neydi? Münevver bab getkisi ba. Lakin hem de tayarlıklarını ki puhtu bulmasılığı, bayam kılak ilgi digenimizde ciddiyleşip gitiş. Yani türlük türlük sebeple tüp eyledin. Kepiyatıdaki özgürüşle, bazı bir psikikilik besimle sebebiden balla uzunki üyengelerini namayan kılanmay imtihallarda andak mandak işle bab kılış mümkün. Ama kayıt okusu buludu. En mühimi ballanı ilgi. Muhabbette tirep durduğun bir nesip oluş gerek ayıldı çoğun. Muhabbetli terap durduğun nasıl buluş gerek. Atanam ba, işkisi yok. Ben igizdin çüp kessem ama apam dadamdan ki bağırıcı çüşmen deydiğen müştah nasıl bolsa, bir hatarlık duygusu balladı aştah bolsa, bu pek, pek mühim nasıl. Şunun kadar dostlarımız müştuhtuğun bir dikkat kılaylı. Ballarımız yakış neticilerge. İrisun, bugün müşüm. Filmlerini gördüm bayan programı çıkıca. Anan dekin, bir filmni ko'rib men o'ylanib qoldim. Bir shu yurakda masal bor, otani o'xshaydi. Endi bek ilqi odamlar o'rvapti ekan, onasimi yo dadasimi uxmay qoldim. Men filmni ko'rib tezlam chiqib ketib qoldim. Men programmaga vaqt o'shib qolib. Balkim do'stlarimiz sizlarga uchirgan bo'lishinglar mumkin. Bugun shu dasho intamiga aloqador mazmunlar jiqroq bo'ldi do'yin shipinxoda. Bir otana shu balasini ma imtihon maydoniga uzatqili kelib aşağıda uşudun gitipti atanı için. O sakçılar ki batıdı, doktorlar kutkuzu batıdı diken de. Hem de eğer bir şu kan besim yukarı ya ki yürekli mesele var, asan ciddiliştiğe atanla bulsanla, o anda işte bemenle ballağa. Ballağa, korku gettim ay görünüşünü görüp, çok balız köye gelme domani, dep gettim. Balısı o imtihanı hoş dep mangancağda, atanı pok gıdıcı kılıp çüşse, balıkanda buldu. Sıla ballarını uzutmen, ballarını yaxşı intamı bəgüzmen, ballarımın bir xatalik duyğusu birmen de badınla a meydanğa, məqsidinla toğra, lik uyan ayılınıp yetip əsanla, ballar qanda buldu, intamı, qanda intam bir daha bala. Şununğa, əgər açtaq bir salamətliğinla, düzanla, işencinla bomsu, bamanla ağın yaxşı meydanğa. Bamsanlım, ballar, hazırlık ballar digen bək müstəqil, intallarını bir əlaydı, əmdi, Sal zanlar işencinler bomsa bek ciddileşip gitirgan, kolunla putunla titreydirgan, onda ekvalla bobka saçu. Üstüle bağma ya açısını ya ki dadısını apısını digendek sak adamın birini ibettinle. Meydan verip işte pesanlı o bir kağıt bir kağıt yakış meksin, yakış niyetinle yaman gayılınıp gitip kasıp olmaydı. Şu ay dep gettim balı köygen müdü ya inta meydanı kırk etkendin kin bu ayılınıp gitken müdü ma atana. Bağmısın bobtikina dep oylap kaldım ben emdi. Şununqa dostlar, ballarımız yaxşı bolsun desek, aval üzümüz yaxşı bulaylı. Ballarımızın psikikisi sağlam bolsun, ballarımız ciddiləşmişsin desek, aldı bilen üzümüz ciddiləşməyli, üzümüzünü tənşəyli, üzümüzü davamlı. Mən çoğun bir atana, mən çoğun boğan adam, balamğa yetiş bulmaydı, balam çoğum yaxşı nəticələrini qolğu kəltirdi. Biz bütün ailə boyunca, biz kainatqa aktiv energiyanı tarqatdıq.
Balamı aktif energiyanı tarqıtıp, 3 yılın jarayanı ait, yaxşı ügendi, balamı çoğukum, yaxşı nəticilə yar buldu, deyən sözünü təkrarlap əsanlamı buldu, ayıldı. Cuma,

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkun bar programmisi. Programımızni davamlaştıratımız. Bu programımızni Ürümçi şehri Tianshan rayonu Xalq yoli 55-nji numarga jaylashgan Jinkang Jongyi doktorxanasining teri kesalliklari maxsus bölümü, Xotan şehri Qarqash yoli 55-nji numarga jaylashgan Barakat ashliq may zavodi, Tirit soda chekliş şirketi alayit talap qilgan yuqorqi urullarga köpdin-köp rahmat aytamiz. Dostlarımızın uçurları karaylı Mekit'ten Emercan anındakin Erkin Katarlık dostlarımız şu atanla mektepten aldığı bir varmışımı bulamdikin deyme. Çünkü atanla mektepten aldığı bağandıkin balladı belki ciddi.

Dostlarımızın ki uçurlar uçurumlar bir kadar köp nurgun dostlarımız muşu Ali Mektep imtihanı doğrusu da ballarının ki muş imtihan meydanındaki ehvalları imtihanın aldı kendik işler doğrusu da uçur kaldırıp sile şunda suyundum hem de bazı adamlar bacı muş radyoda muş da bir bilim doğrusu da muş ballarının ki takdirgi münasebetlik atanlarının psikikilik royaltik münasebetlik bazı sözler sözlense ilgi ancak bekliyim kımaydıgan, kalıp gitmeydıgan dostlarımız var. Doğru hem de ilgi bazı adamlar özümüzün neyin bozu şunu kalayımız yok. Kusuğu kuruk, bilimli, ilgi bilimge intilmeydıgan, bilimi yok. Karkosak adamlar bilim bile ulanmaydı onda adamlar. Kitap okuşunu yakış görmeydi. Bilimden gibi çıksı beşi ağırıydı. Aşı dike dikkan, aşı bir nesle bozulam ki, doyen şipen kalınlı mı? Aşı kayıntı vatka adamlar, şu bir türküm sapasız, aşı ilgi uç na aytı tövən qatlamlıq tövən sifətli filmlərini görüb şunun bilan elqində günün ötküzən bir qism adamlar var. O jahan nəyə gedib bardı? Balla qandaq, ballarımı qandaq tərbiyələyib atdım? Mən 60 ilin aldı məşindaqdı ideyam hazır məşdaq turub atdım. Adam bir bayatı özgürüş kerakmı? Ya məşdaq ütəyirişimiz kerakmı?

0: Dostlarımızın ki uçurulurdun, İlgar Malım'ın avazlık uçurunu bir anlap bakayla.
1: Tağıl bolsa da yaşımız da yukurdun ayeti soru gerle buldu. Eşeksen ben bu etiyen iki meydan bana maç işte insan bilen. Aşı kavyanı aldırdı bulduk valla insan meydan kırık etkisi. Şimdi yatak yatkan balanı biz herkes olan atalarla görüştürüşkü mü yukulmayımızdan da benimki yatak sınıfıyla uçuş. Etiyen nurgun atalar ki yoktaştak. Götürdüğün nesilini götürüp. Valla insan kırık eti insanın çıkan ikili yani şu. Masaya çıkıyor yani mektepki. Yatak özümüzden eksiği. Bazı açtık, bazı balla özümüzden eksiği, bazı başka mektepte de yemekte. Çünkü o ballarla minancı cık atalar görüşemeydi. Çünkü ondan kirlerde ballarını mı, başka ustazlarını mı, ustazlarını mı, ağır kılışına uğur yok minancı.
0: Ha, rahmet, rahmet İlgar Malım. Siz bir vasıta aş intamla katnaştınız da. Hem de bugün mü şu cemiyetteki bizim etrafımızdaki nurgun kayfiyatlar için ben nayt hoş buldum. Çünkü bütün muş partiye hükümetin uğurlaştırmalarını sizler dikkat kıldınlar mı dostlar? Ama bu da cemiyetteki yakşı kayfiyatlar dikkat kıldığan buna bilim sapalık, buna bir yakşı nesillerini yıskılarlaydıgan, şu yakşı nesillerle ulunarlaydıgan dostlarımız dikkat kıldığan buluşunlar mümkün. Bütün sakçılar bugün hizmet kıldı. Aşu yur nurgun pidayla hizmet kıvatı nemişka bütün devlet miqyası da şundaq. Şundaq söyünüp kettim ben. Aşu da şu intan birdiğen balla üçün bütün cemiyet mulazmet kıvatı da diyen gep. Demek bilimge örmet kılış, ixtisaslıqlağı örmet kılış. Muştak bir güzel keypiyatta, güzel bir muşu devrimizde muşu balla

0: Bu programını tırt sodu çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilerimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp içkin he.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Dikkatinizi merkezleştirip abdomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ıgızı kegende etrafını yakışık gözdün. Piyadelerde yol verin.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu anlıkçılarının seferge hoşal atlanıp yollarının raban buluşunu, öyge aman isen kaydışını ümit kılıdır.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Hörmetli radyoyanlıcılar, emdiye havar haydi məlumat anlattımız. Örümçilə 6. ayının 7. günü keçirdin, 6. ayının 8. günü kündüz geçe hava bulutluq temperatura 18-27 Celsius gradus kece. Örümçilə 6. ayının 8. günü keçirdin, 6. ayının 9. günü kündüz geçe hava bulutluq temperatura 19-28 Celsius gradus kece. Örümçilə 6. ayının 9. günü keçirdin, 6. ayının 10. günü kündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutluğunda temperatura 20-32 Celsius gradus kece buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Qadalik tosamdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning avvaray ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 18-27 Celsius gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 17-29 Celsius gradusgacha. Chechakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi, temperatura 18-29 Celsius gradusgacha. Bo'ldira ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi, temperatura 17-23 Celsius gradusgacha. Vörtalada azraq yomğur yağıb keyin hava tutuludu, temperatura 20-30 Celsius gradus kuce. Xarmayda hava bulutluq, temperatura 22-34 Celsius gradus kuce. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin azraq yomğur yağıdı, temperatura 21-35 Celsius gradus kuce. Sihanzara ötkünçi yomğur yağıb keyin hava bulutluğunda, temperatura 22-31 Celsius gradus kuce. Sancıra hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus kuce. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsius gradus kuce. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsius gradus kuce. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsius gradus kuce. Aqsuda azraq yomğur yağıb, keyin hava bulutluğunda, temperatura 21-31 Celsius gradus kuce. Atışda azraq yomğur yağdı, temperatura 20-25 Celsius gradus kuce. Qashqarda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlunda, temperatura 19-27 Celsius gradusgacha. Xotanda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 19-20 Celsius gradusgacha. Urumchida havo bulutli, temperatura 18-27 Celsius gradusgacha bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumotni anglatdi.

Hürmetli Radyo Anlıkçılar Şincan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Gülgünçülük programımızı bu içi anlatış verdik. Yahtırıp anlığının anlığı köp rahmet programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Patnaş liniyası programımızı, patnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Patnaş Sənət Radyosu'nun Patnaş liniyası programımızı.
2: Patnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 5.

0: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Sevimlik anlıqıcılar, Katnaş Liniyası programımızın davamlaştıratımız. Bu programımızın eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü alanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canobi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talap kıldı. Bu oralarını dostumuz alay tavsiye kılımız. Eğiz boşluğu münasetlik soraydıgan suallar, məsləhətlər bulsa 322-98-98 322-98-98 bə alaqlasanla buludu. Cay-caylardaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyasının urnun soraydıgan dostlarımı moşu numar arqılıq sorsanla buludu. Qine, dostlarının uçurları qaraylı, abudu siz bir məsəlini inkas qıb sizə, buldu bu məsəlini biz yetküzəyli. Sizin aşı Şirçihu birinci qarar, ikinci qarar deginiz qaysu yol boğu idi. Şirçihu yolları ravan dəb siz, aş təklifiniz, Şirçihu birinci qarar, ikinci qarar deginiz qaysu ultraq rayumu, yəki qaysu yol bölge. Aşın bir yezvetin, ha? Meyrənin alı yollar ravan dəydi öz xal qarşı alımız. Abdurrahman Somkçi sizdim qarşı alımız. Qani Abudu'nun uçuruda Cucan yolları da maşallah sel pel köp dedi Abudu rahmet uçurunuzga. Yine iştibak yolları her halde buludu digen uçurunu tapşırıp aldık. Akkepter.
2: Karıman yaklaştık o Cucan yolu havre. Ben falan yollardan maşın kırtısı şu.
1: Doğru rahmet. Kaşkar birinci otur mektabından aldı Koşliniye'de yolları avan digen uçurunu Abdurrahmancan evedipti. Qani dostlarımızın paylanışı üçün, düşünüşü üçün katnaş bilimleri gayet sual cevaplıq məzmunlarının yet güzeli. Elbette bu məzmunlarını anlasaq, anlap qoyğunumuz yaxşı, paylansaq boludu. Həmişe katnaş bilimlerini dostlar bilen birlikte ügünümüzde. Həmimiz qızıqıdığa noktala, həmimiz kereklik noktala, həmimiz bilinçki tügeçlik noktala. Qani mərhəmət. Motorlu qatnaş vasitasını təkşürüş küşki iyge müddət tuşdın qançlik vaxt burun yıllıq təkşürt gülü buludu. Yıllıq təkşürüş vaxtı ötüp kəsə qandaq aqibət kelib çıxıdı. Motorlu qatnaş vasitasını təkşürüş küşki iyge müddəti tuşdın 3 ay burun yıllıq təkşürüşgə iltimas qılışqı buludu. Vaxt ötüp kəsimi təkşürütmək yanılam yolğı çıxsa qatnaş başqırış tarmaqları qanun boyunca ceza berdi. Yine katnaş hadisesi yüz berip kalsa, sugurta şirketi tölen vermesliği mümkün. Köpçiliknin müddetin burun katnaş başkuruş 12.123 əbdisi arqılıq yıllıq təkşürüş vaxtını sürüştürüp, yıqın ətraptaki təkşürüş ponkitini tallab, avtomobilini yıllıq təkşürütüp, vaxtı ötüp getişinin saxlanışını alayda tavsiye qılımız. Avtomobilni yıllık tekşürüşge çoğum, avtomobilni haydap beriş kerek mi? Torda bevasta becergeli bolamdı. Tekşürüş keçürüm kılıngan avtomobillar üçün bevasta katnaş başkuruş 12.123 əbdisidin tekşürüşte layakatik boğallıq belgesini iltimas kılıp alsaq buludu. Avtomobilni haydap tekşürüş ponktuğu berişinin haciti yok. Tekşürüş keçürüm kılınmağan avtomobillar, məslən, ticaret karakterlik avtomobillar, tekşürüş Təkşürüş keçürüm kılınğan yıl çekidin eşip ketken şahsi avtomobillarga nisbətən genelam avtomobilni haydap təkşürüş aparatlarga berip təkşürtüş kerek. Təkşürüşdə layaqatlik bolğandan kiyin andın layaqatlik belgisini alalaydı. Sevimli qanlıqçılar, Qatnaş Liniyası programımızni eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüğalarının yaxşı talışı boğan Şinhua Canobi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talap kıldı. Yani şu Şinhua Nalu Güzel Qaştişi Mikman Xansının maşin toqtuş urnu bayadın kırsaklam. Maşin toqtuşumun ait kolaylıq, aş oran kırgan dalamış udulumuzdun.

0: Pne alıcı dostlar emdi, kegen yol uçurlardan beri paylanayla dostlarının evetken uçurlarını yetküzsek, özü halına avazlı uçurayım.
1: Beri zeyt tuttu, biz emin ağaçı, kamerak avalına yaşıma yolu sürgülüydü, ben ki onu aldım bana da ben. Sayı yolu uçup, boşallı oğla, sonsan sen geldin, sonsan gengi uçsan var. Yollar avan he.
0: Buldu, köp rahmet. Beşinci başlangıçtan aldıdık yollar avan degen uçurunu, bu da evetip de.

0: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmer Vahit Unluri, Arman Yemeklikleri, Pesil İşçimliki, Okyanus Sağlamlık Yemeklikleri, Narat Sütçiliki, Çakacak Gazırları, Sebile Yemeklikleri, Livent Kahvesi, Amine İşçimlikleri, Özçin Titutkuları, Abide İşçimlikleri, Bereket Unluri, Misran Qeyzeleri, Tırvaz Yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğen okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 Katnaş Radyosu'nun ilan alakı numarı 13-3-9-103-241.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Doğunatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
3: Kulak silip anlaş, hürmettim. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 174 Katnaş Liniyesi.
0: Şunda qanlıqçılar Katnaş Liniyesi programımız davamlaştırımız. Bu programını İğiz Boyışkı Sağlamlıqı Köngül Bölüdük Allah'ın yakşı talışı buğan Şinhua Canobi Yolu'daki şahsat İğiz Boyışkı Ambulatoriyası alay talep kıldı. Şinhua Canobi Yolu, yani şu güzel kaçtışı Mekmanxansının yenidiki maşin toxtuş orundan kırsan lalam şahsat İğiz Boyışkı Ambulatoriyası şüyede. Maşin toxtuş mu kolaylıq, amevi katılıyor.

мол усул жыгдыган убактыңыз болду, әрбір күн кайрат кылып атсаңла амды маякыга. Şu okuguçlarının, okuguçlarınızın her kaysi cay cayladın çakırık kegeligini anlıksınız. Kanç hoşu kitesiz. Şu bəxtlik minutla yer olsun sizge. Cüla sözlerinin aldığı da maşallah bək köpteydi. Yadıkarının uçuru. Yine adlı da sana aldığı da maşallah köpteydi. Kəlgüsüm üçün isimlik dostumuz karşı alımız. Beni karşı alın dostlar. Rəhmət əmanla gəl.

Zehra kızımı yaktırıp anlayıptı karşılığımız. Lüda ben taraf koştun ya da şunda ravandaydı bu kalçam rahmet. Şenfu rahmet evetken resimle şipadılar neydi? Çıraylık gen rahmet. Yeken glaslık bağının aldığın sayat pazırga. Maşallah köpken he.

0: Мәрдан докторму мана шунда катышланып кыпты. Кунзайда яхшымы? Бүгүн бизмы ашу окуучуларныңки саламаттык нуктасын эп көздө тутуп, педагогик кызматтан эшлөдүк. Мисалы мектеп имтан нукталарында биз педагогик кызматтан эшлөдүк. Бүгүн ошо мәнзирлерни көрүп, өзүмдүн 8 жыл алдыдагы үзүмдү көргөндөй болдум деп. Кандайрак болду? Бүгүн балдарында жиделик кайфияттары жокту, Мәрдан доктор. İmtihan noktaları da sizlerimde balalarda bir alayda özgürlükler bulup kalsa deyip durup tayarlı hizmetler deyken sizler tok. Kandarak balaların ayıkvalları ciddileşip mesela sizlerden azarak bir pikir ağan dostlarımız veya sizlerden yeni alayda azarak oturup sizlerden bir yakşı ilhamlık sözlerini anlayıp keyfiyatları turaklaşıp ciddilik pesiyip manda boğalar bamu ya ki bu xil o'quvchilar uchurmadimi? Albatta uchurmagan bo'lsin deb umid qilamiz. Aqsuda 107-da 4 chiqmayotdi, tushdan boshlab deydi-ku. Aqsudiki do'stlar anglayotamsizlar? Aqsudiki do'stlar anglayotgan bo'lsanglar, signal yo'qmi qanaq bir qarayta nima? Bir uchirib yuritinglar bizga. Hani avazı kuşurladı mı dostlar yet güzeli ya? Akipler.
1: Kariman yetmişte kurduğun yolu kabresini bayrağın yıllarında ayta ravan.
0: Kayıtta?
1: Kariman yetmişte kurduğun yolu kabresini bayrağın yıllarında ayta ravan.
0: Köp rahmet. Kani yeni bir anlı kutumuz. Azır. Azır etti Ömer. Сайюле ең хуалың тараптан килеп, мау Қашқар Шарқы көріктен өтіп, үш машинам ішеді, соқылу кетіпті, шу зәптен тозылыш ба, дейді. Аяда баятын яқы, яқшы тілекліріңіз көп рахмет, аялым му, сіздің яқшы тілекліріңіз аңлап қош болды, деп, сілі нұрғын атанлағы, үлгі бұғыдек атанлағы кен сілі Мәхметжан айлысы. Сілі әдікі бұ, яқшы рөйі халатын үгінішке әрзейді әлбәтті. Раван такси.
1: Hayır, getirdik yol kavrama, yanma yetki, kızılcağına, maşına, azkene, ravan ki.
0: Buldu. Xotan şehri, emin topta kıtış pazarından aldı, maşınla bek göğüpsel tosuluş bağdaydı. Abududullah, simlik anlığı üçümüz, rahmet. Ben hazır telefonu da anlavadım, ben de Yasin Can. Sılır şeyden de anlavadım siz. Aksudaki dostlar, başka anlığı üçüyle kan da anlavadım. Aksudaki dostlar bir uçur bir rütbanla. Aqsuda chiqyapti-ku, men telefon orqali anglayapman deb. Telefonda chiqdi. Mana Abditalda chiqdi. Yaxshi anglaydi bo'ldi. Radiosini demakchi-da, hozir Aqsuda radioni. Qancha 90 Aqsuda 93-da 8mi? 92-da 8mi? Yana uchirladin. Ittifoq yo'li hozir ravon degan uchirni topshirib oldik. Xo'jayinda da qo'shilniyada ravon degan uchun buxalcham aytib, siz shu o'rningizdan faqat ayrilmadingizmi? Buxalcham oldidagi soatlik programmadan bu xo'jayinda da o'tdingiz. Aqsuda radio yaxshi chiqyapti-du, deydi mana Yujinshang ismli do'stimiz. Yujinshang ismli do'stimiz nimadan anglayapsiz? Agar to'r radiosi bo'lsa, Aqsuda bu yaxshi, to'r radiosi har qanday yerda yaxshi chiqadi-ku, signal bo'lsa. Endi mana radioning gapi hozirchi. Hazır Dali.
2: Katmasın, atıralı eski bağlık rızkında şu an yaksın o. Şincan'ın cezayları ki imtihan veriş doktorlar, imtihan veri otman var. Uçuranın dinlesin anet bir işini. Hem de imtihanını yaksı bir yaksı bulan kinesi tövbüs için yaksı uçuladın bir işini için kabildi mutkulunu. Hem de azarlıca
0: Rahmet. Bu albatta hammamizning, hamma ota-onalarning tiliga shunaqa. Yana uchirlardan Oqsuvda 92-da, 92-da. 97-da ishga normal chiqyapti-ku, Aziz Ali. 97-da ishga chiqdi ekan, lekin shunda chiqmayapti-ku, to'r radiosini anglayapti-ku sizlar. Алтайлу Гауча шунда Раван деген учурни улумы чикорлы лунтайшан учы деп исем койган достумуз айтыпты. Көптөн көп рахмат. Кунзайда бүгүн 1-майдан имтандан аз бир кысым окуучуларда имтихан нукталарын туура тапамаслык маселеси жүз берди. Ондон кийин биз ушу катнаш сакчылары менен маслышып ошо окуучуларды имтихан нукталарга бейхатар

Hani ilgar madamın bir yazması bak ya ne? İlgar madamın yazması kara bakaylı. Ali Metab imtihanı da mektep forması kiyiş tavsiye kılınmağışka bir gün okuvucularını körüp ulanı bir kıl tığım çoğunladın bop kağandak, çoğup çoğunla jigit kızladık bop kağandak, hakiki yaşlıkı kadem koygan haletlerden pek suyunup kettim. Ulağı şundak degim geldi, yaşlık azaldın halıganca bedkaşlık kılıdgan vakit emez, tulup taşkan kızgıllık bilen gayiga atlandıgan, közge yıldız yoşurungan, könlü de yırak cayları ba, yırak cayları ba buğan, onsızlık ve gangıraştan kokmaydıgan, puhtı kadem bilen tırışıp, gayilerini emelge aşırıdıgan, kelgüsüge asasalıdıgan, yaşlık bağırıga ve özüge yüz kileleydıgan, en yakşı yaşta öz yakşı gördüğün kıyapette yaşaydıgan bir güzel devir, yaşlık devirge kadem koygan barlık Ali Mektep imtihanı katnışıdıgan okuğucularının, okuğucularımının ədidiki imtihanının mı nayet onuşluk bulup, yakşı berişini, yaşlıktaki güzel arzu armanlarını kanatlandırışını ömet kılmayan deptim. Bana muşu güzel tilekleriniz yedi doyla armalım.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur berip, anlıqıçılarımızdan səpirge kolaylıq yaratkan şopur dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızın yaxtırıp anlap, kalbideki en güzel his duyğulani biz bilen ortaklaşkan her bir anlıqıçılarımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif kuştar kıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ahgönül dostumuzga rahmet.
1: Sila bolğaçqıla biz hemrah buluşunun kımmetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkılıp her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelibatkınınlığa köp rahmet.

0: Dostlar, keşlik, yollarınız bizim rap programımız davamış adı da. Akmerayet unzatını kollab kilovatkan istimalçılar minnettarlık böldürüş istimalçılarının sağlamlık için tırış vatkan Akmerayet zavutu bilen sağlam gızalın için tevsiye kılvatkan okyanus şirket alayı talep kıldı. Bu uğurlar köptün köp rahmet ettimiz. Şibeylu uçunda Ravan degen uçurunu tapşırıp aldı. Hem adostumuz kançı numar tatıdı de. 200 koy cerimana 3 numar. 200 koy 3 numar hem. Bu vaqtda siz mashina haydamaysiz. Haydamay tekshirish vaqti tekshirish qilib bo'lgan ekan, haydab chiqsangiz bo'ldim. Sharqi aerodrom yo'li qo'shniyada ravon edi. Kelgusim ismli do'stimiz. Jahon Kizar.
1: Biz yirtib-yirtib yo'l xabarimiz bejmonlar tegganning oldi imtihonda var.
0: Bo'ldi, rahmat. Bugurda qaysi chastotada qo'yildi mashina radiosida anglamoqchi egri ko'maydi degan bo'lsanglar, dedi Umarjon. Bugurda anglayotgan do'stlar bormi? Bugurda anglayotgan do'stlar

0: hani avaz okçuları mıyet güzeyle, Raziye? Valla rahmet. Guli? Kınanga hoca, bek tutuldu dedim hanım Ahmetcan. Kınanga hoca da tutulup durup da bana. Başka şey olmadan, kepiyatınla yakışı olan kim Ahmetcan? Sizinle aldıraydı başka şey yok. Kepiyat yakışı, gerçi kızınız Ali Mektep imtihanı beğen bu mu? Lekin sizlerde en yukarı yakışı kepiyatla bağlı. Dört aksi Ruzcan'da idut, sen de bir tarafta da maşilla köpken. Kuşçalarını yığına baktık dostlar, ha? Şimdi can kavunan zana uçurayım.
1: Kulunuzu ayetin şu kumansı mağına tutdunuz mu?
0: Yakıştırıp siz.
1: Şu bilgin ki alemekte imtihan sayıca okuluşlarımız var. Şu radyo zorluğun paylaşımlar mı? Ait bir yakışı kilekliyeni silegen. Şu minnetsiz söz koşulatkan aşağıdan yakışı imtihan bir üstün. Fidayelerimizga sizge rahmet, cefat atama. Bilgin ki balıla imtihanına kardeşim de kuruf yakışı bir üstü. Ayetki bir imtihanımız mı? Ait umuşluk, terbili sanmışsınız kulumen. Müslümanın üstüne, şu kurduştan ama bunu insanın kalpte vakta dikkat edilen manşına bir kadar salam et, iyi kurduşunuz kullan.
0: Rahmet, rahmet, yakışık yapılar buldu. Hemimizden müştak bir güzel tilekler bağlı kalbimizde. Gayelerimiz ifadelip çıkar alayımız, gayelerimiz ifadelip çıkar almayımız. Lekin, şundak bir büyük tileklerimiz şu kalbimizde, şu balarımızda, digimiz bağ. Şu sözle yaxşı diləklərimizi üzəhal.
2: Bağdan tərəfdəki yeni sənət məktəbindən qonşun söyən quruluş institutu tərəfdən yollarda bravancı mı açam?
0: Boldu, rəhmət. Tinişlik cənubi yollurdumu maşallah köpürək deydi. Donxvans can tərəf yollar qoşlun deyə şunda ravan deydi. Abudunun uçuri, rəhmət. Yusufcan.
3: Yaxşıraq məsidini bilən qoyaq bəsəs anlayılısınız.
0: Qandan naqş yaxşıraq tutam sizin nəzərinizdə deyə qoyub, dan naqşlarını qoyub atmasam deyə yaxşı naqşa deyə oylığan. Siz qaysı yaxşı naqşını anlaşını xalaysınız ki, əmdi, əm? Bayraziyə deydi, minculu şunda ravan gən. Şoxey gəqilən, şoxey.
4: Qınzay xanım, naqşını da ünlü oxumamışsınız mədə, anıqda anıqdək, mədə yoxri avazda. Ön şüq qoydunuz yanma, yəni qanız əntət qalanız dəli, dəşədə oxuqan
0: ərəkdə.
4: Almıqdaqda otaqa
0: oxuqan. Hə, bilib aldınız, əqıllıqmış, şoxey. Özünüzün bir şeydən ötkəndə bilsiz, hə, yaşaməz mə, hə? Bir ot yalqıncaydı, yaşaməz məməmiz. Yani uçurladın, Ali Mektep imtihan berdiğin barlıq oquqçılar, haqsız çüşük tamak, yeken naya, xandun boyu amanat qarız kubrat, amanat qarız bankısı yenida, Qozubay Bazmen Lağman Xansı da haqsız tamak uğurlaştırıldı. Şuna, şu yeken dükü dostlarının, şu aşıqan kilip, haqsız tamakladın, yap, aram ilip getişini ümit kılımız, dəptum. Bərəkətli bu kəsən işlərinlə. Rəhmət Abdurrahman bağ yürcü deyib sizə qoyğan dostumuz kənə. Başqılağı gül sunğan qolda xoşbıraqnın yedi qaladı. Hamımız ən şundaq ətrafımızğa, ətrafımızlara ən yaxşı tələklərimiz, ən yaxşı royalitimiz bilan aşna xoşbıraqlanca çaylı.
5: Jongo birleşme haberleşişinin yıl otturduki çoğunluktaki itibarlıq faaliyeti geldi. Yürüyüşlük mülazimetini yenilab belgelik vaxtdan bəhrman bulalaysız. Birleşme haberleşiş mufan yürüyüşlükki avazlıq iqin miqtarını xalığınca işiltəleysiz. Qanç köp işləsiniz şunca ərzan buludun. Torunuzni 5G A dərəcəsik östürgəndə kino teatr və bivas közçüşünü közsünüz torunuz qitib almaydı. Jongo birleşme haberleşiş əb detalıqı kırıp itibarlıq soğatlıqını ili vilin.
6: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu.
7: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
8: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
7: Berket olur mu?
8: Ha?
7: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağan tem, neniniz dım alay?
8: Havayxana, pişiriq dükkanlarınızda bərkət unun işiltib, ticaretinizni texmə ronaq tapqızın.

0: qarabaysiz ki telefon numarını əvət etdik ha? Aş telefon numarı bile alaqılaşın, aş iki numarı bile alaqılaşsanız buludu. Şinjanın 2026 yıllık akıl öy cihazlarını yenisi almıştırış yardan pulu tarqıtılışqa başladı. En köp oğanda 1500 yuan yardan puluğa erişkili buludu. Şinjanın 2026 yıllık akıl öy cihazlarını yenisi almıştırış yardan pulu beriş faaliyeti resmi başlandı. Faaliyet 12. ayının 31. günü gücü devamlaşıdı. Şinjan'daki istimalçılar belgilengen akıl öy cihazlarını setip alsa, məxsus turdaki konusunu yenisi almıştırış yardan pulu erişini iltimas kılsı buludu. Bu kıtımkı yardan pul beriş dairesi 10 çoğun türlük akıl öy cihazlarını kapladı. Məxsulatının türlük etibarlarını çıxarıp etkendin kiyinki əməli pütüşüş bahasının 15% boyunca yardan pulu beriludu. Her bir məxsulatka köp boğanda 1500 yen yardan pulu berildiğen bulup, her bir adam her bir turdun pəqat bir məxsulatını tallab yardan pulu alalaydı.
1: Beijing vaxtı saat 20.
2: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Seti balçısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
4: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsemek yanılı soğukluk çay o.
4: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim ucum. Yatak öyü tekim uküp. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğunbasar öycay çekti şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Tonlatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikin he.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsemek yanılı soğukluk çayı o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
0: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının haberi sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
0: Katnaş yol ehvali şu vaktinden özü duktırılıldı.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
0: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
0: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
3: Yokluğumudun ösünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
1: Solution Update'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezelik taamla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdan Solution Update'ını çürüp sarkıl mezmulladın huzurunun.
5: Dostlar, Ürümçinin avarayından bir uçur verimiz. Bugün 2026 yılı, 6. ayının 7. günü yekşembe. Bugün keçeden 8. yılı ertü gündüzgece hava bulutluk temperatura 18.27 Celsius gradusgece. 8. yılı keçeden 9. yılı gündüzgece hava bulutluk temperatura 19.28 Celsius gradusgece. 9. yılı keçeden 10. yılı gündüzgece hava uçuk bulup kim bulutluğundu temperatura 20.32 Celsius gradusgece buludu. Yaraysız Mahmutcha mana o'quvchi bilan aloqa qilishib, fishingga qaytib, adreslarni yo'llashib mana aloqa qilishib qo'ydim deb. Yaraysız. Ha, menga qadamdiringiz barakatlik bo'lsin. Xo'sh kam, yaxshi dam iling. G'uldi cho'lpon sotsarining oldidagi yo'llar ravon, do'konda turib, anglayotgan Abdurahmon Somkichakimiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 7. günü, yekşembe.
2: Ovallı havarayga nəzər silib baqaylı, bugün keçidin əti kündüzgeçə Şimali Şincanın qərbi, Şimali Şincanın şimaldiki tağlıq rayon, Şixənzi şəhrinin cənubi, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastirki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar, yuqırqi qısmən rayonlarda utdırahal qatlıq yamğur yağıdı. İli Deryası Vadisi, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Qızılsu oblastının şimali, Qaşqar vilayetinin cənubi, Xotan vilayetinin cənubi, Ağzu vilayetinin qərbi, Bayınqulun oblastının cənubi qatarlıq caylardaki tağlıq rayonunun qısmən caylarda qar yağmur yağdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, azıraq ötkinç yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 27 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұлдырыны тоныштырмыз.
1: Шинжан ұзақчы бошашмай, үт шемал құрлышы өткәлгі ұжым қылыш жеңіне сізіл яқшы қылып, құмны тізгіліп, ешілік бәрпа қылып, құмлық экологиясыны яқшылыды.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 29-ci Türkümdə amma paş qılğan 65 ərziyyət delosini Avtonom rayonun bejirşigi tapşırdı.
1: Avtonom rayonniki jaylar qurilish qilishning oltin faslini ching tutib, xalq turmushi turlari qurilishiga turtki bo'lishni tezlatib, xalq turmushi baxt saodatini oshirdi.
2: Davanchin shamol elektr stansiyasi shamol generatorini o'zgartirish yangi navbatlik xizmatini boshladi. Yakki generator sig'imi konusnikidan eng ko'p bo'lganda 22 hissa oshdi.
1: Ali Mektep imtihanının tonci günü de caylar tarmaklar bir niyete hemkarlaşıp mülazimet kapaltı hizmetini yakşı işildi.
2: Kumul şehrin 100 yıllık zozuntan sögüdüge tahtay esip koğdat, ekologiyeni koğdaş, medeniyetge varislik kılışka köplep küt koyuştu. Emdi haberler anala.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чын сақылап, 15-ші бәшілді жасарет білән алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойы жаңылтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Баш шуызы Ши Цзиньпин 2023-ші ілі 6-ші айының 6-ші күні 3 шемал қатарлық, нұқтылық экология құрылышлы

0: ne çoğunkır alığı sürüş, yeni davirdeki Cungo'nun kumdan müdafiyeleniş, kum tezgilleş, yeni möcizisini teriş bir yaratıştık davir çakırıkı çıkardı. Şincan buyruk düşken aman derhal hareketlenip, Teklimakan kumlukının çetini kaşalap, yoçukunu yetişeceğini ekologiya kuruluşu da muhim oranına koyup, kumlukının çetini kaşalap, kumunu turaklaştırış. Yeşillikni kengaytip, süpitini östürüş, kökertiş bilen beytişini tən əməlgi aşırıştık, yepyeni pikir yolu arqılıq dəl tədbir qollanıp, hər tərəplimi küçəb, Şincanın əməliyyətiga uyğun kelidigan qum tezgilləş yolunu tepib çıxdı. Hazır Lopnahiya əsirigi qılaslıqda danısı çoğun qiyip qızıl pişqan qılasını şeyhi kötürəlməy qaldı. Xotin nahiyasının tevekkül yesiriki 1500 mo kumlukta östürülgen alqat yakında tonji qetim üzüldü. 9-ci ayının ahiri 10-ci ayının 5-da 2-ci qetim üzüş mülçerlendi. Xotin nahiyasının tevekkül yesiriki deyqan Sun Bing Chuan, muşi yıllardaki sınaq tariqisidi teyirişdin kölemlik tərəqiyyatçı bolğan keçirmişlerini sözlügende intayın ayac alınıp mındaq dedi. Dastlabda kichik doirada sınaq tariqasini o'stirgan, keyin tadirji ko'paytirib 400 mo'g'i yetkizdim. Mamlakatning har qaysi joylariga setibotman. 3 yildan buyon joylar sharoitiga qarab ish ko'rib, ilmiy tuzab, qum tizginlash texnikasi va tuzash andisida uzluksiz yangilik yaratdi. Niya nahiyasi qurilish orqali qum tizginlash bilan bio usulda qum tizginlashni birlashtirib, qumlikni eng muvofiq usulda tuzdi. Keriya nahiyasi palampeysiman etiz şekilde qum tizginlab, egiz qum barxallaridagi qum tizginlash tannarxini zo'r darajada tavallatdi. Shayar nahiyasi yo'riqliq volt orqaliq tok chiqarib, suv pompasi orqaliq qirtoq tuzliq suvni tortib, qumliqda barpo qilingan yeshillikni sug'urishda suv ishiltish masalasini hal qildi. 3 yildan buyon Shinjiang qum tizginlash yangi texnikasi, yangi mashinasi, yangi turidan 89 ni sijil umumlashtirdi. Xotan, Aqsu, Bayinqulundagi 3 qum tizginlash tajriba punktiga tayinib, ochqichliq texnika o'tkiliga hujum qilib, ekologiya qurilishi yerlik o'lchimidan 234 ni tuzib, 283 turlik pan texnika natijasi shakllantirdi. 14-5 yıldan buyan Şincan 3 Şimal Kuruluşi ötkelge ucum kiliş cengide 63.850.000 mo kumlukni tüzep, umumi vazifinin 63.8%'ni oraladı. 2024 yılının ahırda Teklimakan kumlukının girvekideki 3046 kilometrlik yeşil müdafiye belvegini 13'lük tutaştırdı. 2025 yılı müdafiye belbeğinin kenglikini 110 metreden 7500 metreye yetkizdi. Abdınım rayonluk ormançılık ve otlak idaresi partiye komitetinin şujisi, idarenin muavin başlığı Zhang Zhigang muhbirga tutaş duruşunun pekat tonji kadem, hakiki sınaqının tek kendi ikkallikini eğitip mındak dedi. Hazır pekat Teklimakan kumlukının çetedeki en zörür yeşil tosıkını tutaş durduk. Ang tar yeri aran 60 neçi metr. Küşlük kumboran çıksa yani üzülüp geçişi mümkün. Şuna 15-5 yılda kumluk gerbekini tosışını, yeşil tosıkını kengaytışkı özgertimiz. Şincan bu yıl 3 şimal kuruluşu da yani 10 milyon modun artıq yerini tüzeş vazifesini uğurlaşını bilalıdı. Bunun işi de orman ahya kılış vazifesi 1 milyon mu? Amdili ötüp ketken ət yazda bu vazifinin 675.600 mosa orlandı. Caylar növətdə pəsillik kəlkün pürüstünü çın tutup, kəlkünni suğırışqı işlətdi. Niyə nahiyəsi, Yavu Tonguz yezisinin Lənçın kəntidə köpçilik tosmı silib, östən çepib, ər bir tüp toğraqni toluq suğırışqı tırışmaqda. Niye nahiyelik ormançılık ve otlak idaresi toğraklık başkuruş ponkitinin başlığı Tursun Memtimin su başlap soğuruş elip gelgen özgürüşlerge kuvah boldi. O mındak dedi. Bu yıl 45 min mo toğraklıkını suğarduk. Suğargan dinkin bazıları kayıt köküldü, bazıları yeniden ösüp çıktı. Tutaş ketken yeşil tosuk Teklimakan kumlığı etrafının ekologiya sistemisini sicil əsligi keltirdi. 14-5 yıldan buyan Şimali Şincan ve Cenubi Şincan'ın yıllık ölü yığın miktarı 13.3 mm ve 5.5 mm köpeyip, kum boran sicil azaydı. Qum tezgillash qurilishining alg'a surilishi bilan yurt makan qo'g'dilibli qolmay, ommaning kirim ko'paytish yo'li texmi kengaydi. Yakan nohiyasidagi cho'llik kasb rayonida qumliqda o'stirilgan odam giyoh mevisi, to'g'ach orqa-orqadan pishib, cho'l bayovon mo'l hosillik baqqa aylandi. Yakan nohiyasi cho'llik kasb rayonidagi dehqon Yang Shui mundaq dedi. 58 parniknin 20'da adem giyah meyvesi östürdüm. Her bir tüpte 8 taldan 10 talgıcı meyve çüştü. 15. 5 yıllık yerik bilan programması da 3 şimal kuruluşu da ötkelgi ucum kılış cengini yakışıklıp, belge karakterlik 3 çoğun cengde el kılık uç kalbini kolgı keltürüşkü türtkü buluş otturgu koyuldu. Abdınım rayon 2030 yılı barğanda Tekilmakan kumlıqının asaslı kum boran eğizideki yeşil tosıqının kenglikini 1000 metrge yetküzüş, hatta onundan aşırış. Bütün Şinjanın orman bilen kaplanış nesbitini 5.96% yetküzüşünü bilalıdı. Abdınım raylıq ormançılıq ve otlaq idarisi Partiya Komitetinin şujesi, idarının muavın başlıqı Can Jigangmı dağıtıdı. 5 yıldan keyin qum boran çıkıdığan gün 30% azaydı. Tekilmakan kumlıqı etrafıdaki yeşil müdafiye belbeği devlet derecelik ekologiya sayahat menzir rayonuna aylınadı. Bağ, ailevi mehmanxana, yoruqluq volt bazisi, tamaşa süpsi berpa kılınadı. Manı bu, bizning yeşil planımız.
1: Әмді, мәркезнің экология мұхит қоғдаш назаретчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хәбірі. Атоным район бүгін Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші құрыпсы 29-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық диққат қылыдған ішкі дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 65 әрзиет дейлосыны тапшырып алды. Бұның 43-ші телефон арқылық, 22-сі хәт арқылық паш қылынған. Бұ 65 дейлоның 42-сі Үрімчі шәһрінің нұқтылық диққат қылыдған дейло 1, 5-і Санжықұйзу автоном областының, 5-і Қашқар вилайтының, 4-і Байынғұлын Моңғол автоном областының, 3-і Құмыл шәһрінің, 2-сі Илі Қазақ автоном областының, 2-сі Бордала Моңғол автоном областының, 1-і Турпан шәһрінің, 1-і Ақсу вилайтының, нұқтылық диққат қылыдған дейло. Bu türkümde becerişke tapşırılgan erziyet deylolarını muhit bulgaş ahvali boyunca türge ayrıganda atmosferani bulgaş deylosi 26, ekologiyani buzgunçılıkı uçuretiş deylosi 13, şavukun arkalık bulgaş deylosi 12, kattık taşlanduk arkalık bulgaş deylosi 6, su bulgaş deylosi 2, başka türdeki bulgaş deylosi 6. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші құрыпсы 6-ші айның 7-ші күні кейде 29 түркімді нұқтылық диққат қылыдған 104 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1529 дейлоны автоном районның бежерішіге тапшырды. Бұның 1233-і телефон арқылық, 296-сі хат арқылық паш қылынған. Yuqarqi arziyat deylolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
0: Stansimiz xavri. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 29-chi kuni 20-chi turkumda omma pash qilgan arziyat deylolarini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi omma pash qilgan arziyat deylolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ash tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buni Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik strategiyalik qizilmi boyliq komitetining mudiri Erkin Tuniyaz 6-chi ayning 4-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik strategiyalik qizilmi boyliq komitetining 2026 yillik 1-chi umumiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l-yo'riqni tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhi chuqur izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Partiya Markaziy komiteti Gouyanning kan izlashda bo'sish hosil qilish yangi navbatlik strategiyalik harakati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasi amaliylashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan qizilmi boyliq chorlash echish xizmatining olg'a surilish ahvoli anglab o'tildi. Munosabatli hujjatlar muhokama qilinib, qarab chiqilib, keyin

0: Beijin vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: İyice koşak mayda. İşte neydi?
3: Hey, çıkın.
4: Her günü bekliyiniz. Şincan Radyo Televizyon Stansı Hatnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Tınanla programı başını gitti. Siz kardık yeni paranlarını anlarla bağım bu.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Sapranzı Bıstırdaş programımızı anlaşılanı karşılığımız, ben Riyasetçi Dilraba Anıber. Sapranzı Bıstırdaş programı Seyşincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat koyabçısı Sılışı Din Damaskadem'de anlatıldı. Programımızın Sılışı Din Abçırma anlaşılanı karşılığımız. Adalet dostlar, bugünkü programımızda tüvenki mezmulanı uğurlaştırdık. Avval Ali Mektep imtihanı mezgilde Ürümçedeki köplegen yolu bölüklerde katnaşka vaktlik çek koyuludu. Ürümçeyerli keserliklerinin aldığını iliş tizginleş merkezi en yeni eskertme ilan kıldığı katarlık uçurlarının tepsilatını anlayısıyla. Radyo Sayahiti sayıyıpımızda Şincan'daki hava yakşı külleri sayıat kılışka maskeledigen köp kişiler bilip gitmeyedigen 3 çayını tanıştırmız. Genemse dostlar, hem de diktanla programımızdan tepsili mezmunlar da bolsun.
1: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
1: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
3: Sapranızda biz sırdaş.
2: Sapranızda biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
5: Oho, sapranızda biz sırdaş.
6: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçurlarımızdan sapırgı kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
2: Programlarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
6: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
6: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

Şimigo rayonda 19-cu otur mektep tarafta Enjuy Şimali yolu bilen Nanhu Garbi yolu kesişken yol iğizi ve Enjuy Şimali yolu bilen Nanhu Şimali yolunun Garbi birinci koçisi kesişken yol iğizira abdumobula tarqaqlaştırılıdı. 21-ci otur mektep tarafta Şenşin koçisinin Canobi 2-ci koçisi, Canobi 3-cü koçisi de katnaş vaqtlıq tarqaqlaştırılıdı. 64-cü otur mektep tarafta imtihan noktası aldırıki yollarda katnaş vaqtlıq tarqaqlaştırılıp ravallaştırılıdı. 87-cü otur mektep tarafta Tikquduq koçisi bilen Tikquduq koçisinin Canobi 4-cü koçisi kesişken yol iğizidin Tikquduq koçisi bilen Meyfan koçisi kesişken yol iğizigici bolgan arlıqtaki yolda katnaşqa vaqtlıq çek koyuludu. Yoldun ötken abdumobullar Meyfan koçisi, Tikquduq koçisinin Canobi 4-cü koçisi, Tikquduq koçisi arqılıq ayılınıp mansıp oludu. İqtisad-texnik tərəqiyyat rayonu, yani Todunxaba rayonda təcrübə məktibi tərəbdə imtihan verdiğin oquqcularını toşuyduğun abdumobullarını Әнжі бинасы ұлдырақ районы дәрбасының ішкі тәрбедегі дүкалла тоқталғы мәйданы. Чуңя шимали yolu білен мәктәптен 200 метр ирақлықтығы yol бойынан бір тәрбеге. Мәктәп yolu тоқталғыларының ішкі тәрбеге бір әт қылып тоқтытышқы болуды. Қашқар ғарби yolудың пән техникі бақытсы yol бөлікігіце қош yolunышта автомобил тоқтытыш мәне қылынды. Вейшін yoluда автомобиланы тарқақлаштырыш yol қойылды. 69-cu otur mektep tarafta Paravoz Ocastikisi Gərbi Koçisinin Cənub tarafıda bir rət boyunca 10 yolunuşta abdumobil toqtutuşqa. Yolucular poezi Vagoni Ocastikisi yolunun şərq tarafıda bir rət boyunca 10 yolunuşta abdumobil toqtutuşqa. Şiyuan Koçisinin Cənub tarafıda yani Paravoz Ocastikisi yol iğizinin Gərb tarafıda bir rət boyunca 10 yolunuşta abdumobil toqtutuşqa boludu. 1-ci otur mektepnin Lüygo Mektep rayonu tarafta Qanas Köle Cənubi yolunun iki tarafında bir rət boyunca 10 yolunuşta abdumobil toqtutuşqa ruxsat qılındı. 97-ci otur mektep tarafında Tınlungçü koçisinin Cənubi tarafında bir rət boyunca. Şunxı yolu şarkı 2-ci koçisinin Şimali tarafında bir rət boyunca. Qanşin yolunun şarkı tarafında, yani Çınşin koçisinin Cənubi'deki yol bölgede bir rət boyunca 10 yolunuşta abdumobil toqtutuşqa buludu. 126-cı otur mektep tarafta Yuluşan koçisi, Lişan koçisi Sıxu yolu da bir rət boyunca 10 yolunuşta abdumobil toqtutuşqa ruxsat qılındı. Ali mektep imtihanı məzgildə İqtisad-texnik tərəqiyyat rayonu, yəni Todunxaba rayonudakı 3 çayda imtihan bərgücülərə mehri şəfqət yetküzüş, yardım veriş abdumobili təsis qılındı. Bu da İqtisad-texnik tərəqiyyat rayonunun birinci qarar Veyşin meydani yol iğizi. İkinci karar Veytay yol iğizi. 1. Avgust Polat Dömür şirketinin aylan yol iğizi caylaşkan bulup, imtihan bergücülerini ciddi mülazimet bilen təminleydi. Midon rayonda 98-ci otur mektep tarafta Meyçe yolu, yani Qumudi yoludun taş yol şöbe idarisi yol iğizi gıca. Şengu yolu, yani Minkan yoludun Guğı yoluğuca muvafiq peyitde katnaşqa vaqtlıq çek koyuludu. İmtihan noktası etrafıdaki asaslıq ve koşumcu gol yolla da abdumobil toqtutuş mene kılındı. 101-ci otur mektep tarafta Qumudi şarkı yolu, yani Minkan yoludun Huangchu yoluğuca muvafiq peyitde katnaşqa vaqtlıq çek koyuludu. Hem de abdumobilla işki tarafdaki yol iğizlerga tarqaqlaştırılıdı. 61-ci otur mektep tarafta Zhongyuan koçisi, yani Xueyuan yoludun Jingebi yoluğuca muvafiq peyitde katnaşqa vaqtlıq çek koyuludu. 108-ci otur mektep tarafta Guangxin koçisi, yani Daoshan yoludun Yongfeng Cenubi yoluğuca muvafiq peyitde katnaşqa vaqtlıq çek koyuludu. 1911-ci şey 4-cü otur mektebi tarafta, mektep etrafıdaki 200 metr dairde abdumobil toqtutuş mene kılındı. Çoğun tipteki yük transport abdumobili, motosikletlerinin yürüyüşü mene kılındı. 4-cü saxçıları monolani samimi əskertti. İmtihan bərgücülər və ata-anıla hava rayının özgörüşüge yeqindən diqqət qılıb, səpərgə çıxış liniyasını aldın pilallab, səpərgə

yeterlik vakit kaldırıp, imtihan noktasına müddetten burun yetip berip, kütülmegen ahvallarının yüz berişinin saklanış gerek. Okuqçılarını toşuyduğun ata anıla avtomobil ahvalını aldın deşirip, avtomobilini ölçemlik, tertiplik toxtutup, nek meydandaki katnas sakçılarının komandalığı boysunuş gerek. Kent şehir ahalıları aldı bilen piyade meniş ya ki amevi katnaş katarlıq yeşil seperge çıkış şeklini tallap seperge çıkış gerek. Avtomobil haydab imtihan noktası etrafıdaki yol bölgeden ötkende çokum süratini astıldışı, yana signal berişten saklanışı. İmtihan bergüçüler yoldan ötkende teşebbüskarlıkla avtomobilini toxtutup yol berişi. Katnaşkı çak koyulgan yol bölgeye yoluqqanda toğır düşünüp ve maslaşıp katnaş saxtısının körsetmesi boyunca aylanıp beğişi lazım. Ürümçiyerli Kuan İdarisi, Katnaş Başkuruş Tarmak Ətirti Təşviq Tərbiyə Çoğun Ətirtinin siyasi yedəkçisi Wangchi tunuşturup mındaq dedi. Ali Mektəb İmtihanı Məzgildə İmtihan Bərgücülə İmtihan İşleri Avtomobilləri və İmtihan Berdiğin Oquqıcılarını Toşuyduğun Avtomobilla Toyuqsız Ciddi Əhvalığı Yoluqqanda Nəx Meydanda Vəzibi İcra Qılıvatqan Katnaş Saxçılardan Yardım Soğursa, yəki Saxçıqı Məlum Qılıb Yardım Soğursa buludu. Telefon numarı 0991 280 17 73 0991 280 17 83

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Qadirlik do'stlar, MD xabar edim ma'lumot anglatamiz. Urumchida 6-oyning 7-chi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli, temperatura 20 dan 30 selsiya gradusgacha. Urumchida 6-oyning 8-chi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutli, temperatura 19 dan 27 selsiya gradusgacha. Urumchida 6-oyning 9-chi kuni kunduzdan kechagacha ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlunda, temperatura 20 dan 28 selsiya gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdik.

Hürmetlik radio dinleyiciler, keşkinle hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımızı oluşturulgan nikanlık nakş küyülerimizde yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reisi Örken Sultan.

0: Tosan ikiye okşarak adamla karayımız armağanım mağlıcımız vay vuu kızıp gitti o adaş örkeş yakşı mı adam? Adaş armağanım yakşı özünüz yakşı mı? Kızıp gitti dostlar kırınla. Şimdi Radyo Televizyon Stansı 107'de 4 katnaşsan et radyosunun hayırlı akşam programısı her günü. Şimdi lirik mağlıcık yıllarımızla kızıydı dostlar. Dostlar ikiye del vaxtıda kere programlarda şimdi yakşı hazırlanışını çünkü onumuzda mutluluğumuz. Mağara gölerimizin gül çaylarınızı tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Ubulcan uçumuz özünün mektup turu programlarını yaktırıp anlavatkalıqını bildirip gül jürek olan yollaptı. Köptün köp rahmet. Avazlık uçarladın. Ravan taksi.
1: 174 yol kaldırma çağırmak yolları Ravan kenar etmoğandı.
0: Buldu rahmet uçurunuzga onun başka. Niyaz uçar taksinin ki, tor taksinin ki yazmışları Nancan Cenab-ı yolları Ravan da uçurlarını yollaptı. Dostlar uçurga yanı bir kıytımı rahmet ediyiz. Rahmet dostlar. Onun da başka Gülü yanı uçumuz ne ki ağızlık uçarı. Gülü yakış mı?
2: Hoş.
0: Ehe, kızıp gitti ya. Ağızlık uçarı bir adamsız ya. Taraştırıp hatlarını bizip git paramız. Rahmet uçurunuzga.

Aziz anlaş dostlar, lirik manuşak köylerimiz devamlı huzurunada buldu. Emdiki nöğütümüzde huzurunlağa alım orlağan yaşlıq köyü namlıq naşınısınımız. Merhamet dostlar.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, tövende Mevlan Mentimin orulgan Qashqar qizi namlıq naqşını ozaran ağsınımız. Merhamet dostlar.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушай тен аппетитының 6.0 пилос нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болады.
1: Саат 8:20-да Слушай тен аппетитының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
2: Saat 9:20-da Slow Shooting aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki sefer hamrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
3: Saat 11:00-da Slow Shooting aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki ijodiyat hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20-da Slow Shooting aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki pul tijay hamrayınız. Juglama nömrini tamaq biletik almashtırıp hem pul tijaysız hem xatırjan bolasız.
5: Saat 14:00-da Slow Shooting aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Solushitin Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
6: Soat 16:00-da Solushitin Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushitin Aptitali yordam berdi.
7: Soat 17:20-da Solushitin Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
8: Saat 19:20-da Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
9: Saat 20:20-da Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
10: Saat 22:20-da Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib aqishib chiniqsiz.
0: Slow Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining
11: Avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çeriyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, program ahırda İzzet İlyas orlagan Her Kim Şundaq Yazsa deymen namlıq naqşını bugünkü programımız ahırda huzurla usunumuz. Programımızda yaqtırıp anlığan hem de programımızda uçurayılgan barlıq aziz anlaş dostlarımızga yeni bir qedim çinke olmizden rahmet eytimiz. Merhamet dostlar.

0: Avrupa pasındaki öyle bak. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibin bağ programı sizi.

Dostlar, şunun bilan bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımız yaktırıp anlağın programımız katnaşkan barcınlağa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir Malik Esen.

en yeni yol uçuri ve ala mulazimet 107'de törtte. Abdumobulanızı oldurupla radyo çastotanızını 107'de törtte toğırlaşını unutma.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etkiliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlarla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdür. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezilik taamlığı eğiz deydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklanib kukup, yeni bir günü xushtabassum bilan kutib olgan qadrlik do'stlar, atigalikingizga xayrlik bo'lsin. Bugun 2026 yil 6 ayning 8 kuni, dushanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4 ayning 23 kuni.

Hurmatli radio anglovchilar, 107.4 dan xayrlik sar programmamizni davomlashtiryapmiz. Endi sizlarning 107.4 qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarini anglatish vaqti va bir qism programmalarning qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir anglatilayotgan 107.4 dan xayrlik sar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 da Vatan meni oilam programmasi deb qitinladi bo'ladi. Soat 8:30 da atigalik xabarlar programmasi. Soat 9:15 da atigalik yo'llaringiz biz amra programmasi. Soat 11 da safaringizni biz sirdosh programmasi. Soat 12 da mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil CD bilish to'g'risidagi uchurlar deb qitinladi bo'ladi. Saat 13'te çişlik yollarınızı biz amra programımızı. 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anlatıldığın çişlik yollarınızı biz amra programımızı çişlik aramağınıza ehmiyetli kılgısı. Saat 15'te kanunsuz gamra programımızı. Saat 16'da sizge rahmet etkumbar programımızı. Kişiler arasındaki mihrim muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş, yakşı adamla arkalık aktif güçler kıtırgan bu programının ganimet temlerini koldun berip koyman. Saat 17'de gülgüncüla programımızı. Saat 18'da katnaş liniyası programmasi. Saat 19'da keşlik yollarınız biz emre programmasi. Saat 20:30'da şinca haberlerini anlayısılar. Saat 21:15'de tan terbiye ve sağlamlık programımızını anlayısılar. Bu programımızda en yeni tan terbiye haberleri, çeniş bilimleri, sağlamlık savatları idi kıtanladı buludu. Saat 22'de sepranızı bir sırdaş programımızı anladıldı. Saat 23'de hayırlık akşam programımızı, bunun da yakınlık nakçı müzikle köngül aramanladı buludu. Saat 24'te sizge rahmet etkumbar programımızı anlatıldı. Saat 1'de 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli Radyo Anlaşı dostlar, emniyet haberi de malumat anlattımız. Ürümçide 6. ayının 8. günü gündüzden gece geçe, ötkünç yağmuru yağıp kiyin hava bulutlundu. Temperatura 19'dan 27 Celsius gradus kuce. Ürümçide 6. ayının 9. günü gündüzden gece geçe, hava bulutluk bulup kiyin ijiladu. Temperatura 19'dan 28 Celsius gradus kuce. Ürümçide 6. ayının 10. günü gündüzden gece geçe, hava uçuk temperatura 20'dan 32 Celsius gradus kuce buludu. Şimal şamal çıkıdı. Havaraydı malumat anlattık.

Qadirlikdi dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abdisi Siloşirdin Damas Qadamda anlatıldı. Programımız ne? Siloşirdin abdisirimi alışanlarını karşalımız. Yeni bir günü yenici arzu tilekle bilen kütü ilin. Her gün akt pozisiye bilen turmuşka külüp qarsanız, dadıl qadamla bile alğa basanız, kəlgüsü sizge kucak acırı. Her günü siz üçün yeni bir sınaq meydani. Bu meydanda öz-özünüzü tavlan. Her bir gün siz üçün yeni bir başlanış. Bugünkü tutkan pozisiyarınız keliyacıqınızı belgeleydi. İsağınızda bolsun, her bir gününüz bütün bir ömrünüzden kısqı bir kartinisi. Qadirlik dostlar, her bir gün onlarını qadirlap yaşayanlarını ümit qılıp bugünkü Xeyirlik Səhər programımızı axırlaşdırımız. Yaxtırıp anlığınanlığa köp rəhmət. Programı riyasi etsi, Dilraba Anvar. Qadirlik dostlar, əmdədik qıtanla anlıdılı şəldə oturgan Vətən Minin Ailəm programısını bolsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik dostlar, aldı bilen yıqtanlan programımızdan Şinjandaki yıngılıqla sayıp sır bolsun. Yakında Şinjan'ın bu yıllık Tunji Tianshan namlıq sayıat maksus poezi oğuşluk yolu çıktı. Şanghay, Jiangsu, Zhejiang Qatarlıq jaylardan kelgen 152 yakın sayıatçı poezge oltırıp, şimal qarap meyip, ətsət degendila Altay tiğinin janıbı etkiye jaylaşkan Junghar oymanlıqının şimalırgi Beytun şehrige yetip gelip, 11 günlük janıbı şimali Şinjan çoğunqır səpirna resmi başladı. Tianshan namlıq sayıat maksus poezi 2023 yılı resmi katnağın bulup, Şinjan'daki tömür yol tarmaqlarından danlıq maksus poez masulatlarından biri. Katnaş başlanğandan buyan onun azadı oltırış təsir atı. Nisbətən yuqur məsulat ıqtidar baha nisbiti dövlət içi və sirdilik sayıatçilərinin birdək yaxşı bahasığa erişdi. Bu maksus poezda ali dərəcilik yumşaq kırvatlıq yalğız kişilik yataq, ali dərəcilik yumşaq kırvatlıq xoş kişilik yataq, Aliy derecelik yumuşak kırvatlık 4 kişilik yatak. Adetki yumuşak kırvatlık 4 kişilik yatak katarlık okşaş bulmağın vagonla tesis kılıngan. Tamaklanış vagoni, köp iktidarlık vagon, restoran vagonu seplengen. Karta, şahmet üstülük, uğulaş orundaki, KTV, nakşi eğitiş rayonu katarlık.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Update Al'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Update Al'ı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaxtının özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınızı tüketüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl görəliyisiz.
2: Sulu Şitin Update Al'ı 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlıq çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız mı?
2: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Aptitali 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Sulu Şitin Aptitali 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Aptitali 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Aptitali'ni çürüp, serhil mezmulladın huzur.

Şinjanğa kelmay turup Jungunun çoğunluğunu. Şinjanğa kelmay turup Huaşa'nın güzelliğini bilgeli bolmaz. Kızgınlıkı tolgan Şinjan safari kişiye Jillo'nun ahmetini his kıldırdı. Şinjanğa kelip bu yanın bipayan ve güzel manzarasından huzurlanıp getirdi. Şinjanğın töteli pesli özgeçi güzelliği ege. Et yazda rengarenk gül çiçek. Yazda yeşil payandaz dek yaylak. Küzde altın dek toğrak. Kışta kümüşte kar kişige huzur beğişlaydı. Şinjan parlak tarihi medeniyetge, rengdar örüp adetge ege. En güzel manzaralarını yanıla sefer kılsınız görürsünüz. Şinjanğa kelişinizde karşı alınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjanın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kıladı.